şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. ABD ordusu İran'a yönelik geniş çaplı bir saldırı başlattı. Çeşitli noktalarda patlama sesleri duyuldu. İran'da misilleme olarak Körfez'deki üsleri vurdu. Hürmüz Boğazı'nın açık olup olmadığı ile ilgili belirsizlik ise sürüyor. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattığını açıklarken ABD ise Hürmüz Boğazı'nın uluslararası su yolundan hukuka uygun geçiş yapmak isteyen gemilere açık olduğunu belirtiyor. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin yeni saldırıları tüm diplomatik çabaları boşa çıkardı denildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Operasyonda gözaltı sayısı 18'e çıktı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor. Ana gündem dış politika, ekonomi ve terörsüz Türkiye. Meclis bu hafta 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifini görüşecek. Bakan Gürlek, FETÖ'nün kripto unsurlar üzerinden varlığını sürdürme gayretinde olduğunu bildirdi. İletişim Başkanlığı da FETÖ ve terör örgütlerine destek veren 4354 sosyal medya hesabının engellendiğini duyurdu. Türkiye ile KKTC arasında deniz altından doğal gaz boru hattı inşası için çalışmalara başlandı. Yaklaşık 101 kilometrelik doğal gaz boru hattının hayata geçirilmesine yönelik ilk imzalar atıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışı ve Katsa yaptırımlarının kalkması yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. Yılmaz, artık top Amerikan yönetiminde bir gelişme mutlaka olacaktır, dedi. Öte yandan ABD NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker, F-35 gerçekleşecek bir anlaşma, bence gerçekleşecek, dedi. Tayland'da popüler bir eğlence mekanında çıkan yangında en az 27 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Filipinler çocuk yaşta evlilikleri yasaklayarak çocukların korunması adına önemli bir adım attı. Güney Kore okul zorbalığına karşı yeni bir uygulama başlattı. Başarılı notlara sahip 45 öğrenci zorbalık geçmişleri nedeniyle seçkin üniversitelere alınmadı. Bilim insanları canlı hücrelerden kendi insülinini üretebilen biyolojik bir mini pankreas geliştirdi. Bu buluşun diyabet tedavisinin geleceğini değiştirebileceği belirtiliyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Far kullanımı. Farlar yalnızca gece yolu görmek için değil, diğer sürücülerin sizi fark etmesi için de önemlidir. Özellikle sisli, yağışlı ya da kapalı havalarda farlarınızı doğru kullanarak görünürlüğünüzü artırabilirsiniz. Uzun farları gereksiz kullanmak ise karşıdan gelen sürücülerin görüşünü bozabilir. Doğru far kullanımı trafikte güvenli iletişimin bir parçasıdır.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan Canlı yayında.
1: Günaydın Doğancan.
2: Kiminle görüşüyoruz?
1: Erdal ben.
2: Erdal, bu şey gibi oldu sanki, böyle dördüncü kattan ben hani sokakta geçiyormuşum da bana sesleniyormuşsun gibi.
3: Günaydın Doğancan Bey, merhaba.
4: Annemle beraber işe gidiyoruz.
2: Peki.
4: Evet.
2: Kolaylıklar diliyorum o zaman.
1: Doğancan, sana bayılıyoruz.
2: Ama şimdi kızınızın yanında böyle şeyler söylemeyin, ayıp.
1: Ama ben daha çok bayılıyor olabilirim.
2: Aa, ana kız, ben şu an korkmaya başladım. Örnek alacak hanımefendi, yapmayın öyle şeyler.
1: Ama yapıyorum, yaptırıyorsun Doğancan.
2: Tövbe estağfurullah.
5: Ya ben yapıyorum, Bursa'da yapıyorum.
2: Ne yapıyorsun şu anda?
5: Servisteyim.
2: Ne bu heyecan ya? Niye bağıra bağıra konuşuyorsun?
5: Benim sesim yok sesi. Bağırıyorum, ben de bağırıyorum.
2: Ne? Hayır, sen hep böyle mi mesela bakkala gittin? Evet. Abi bana 5 tane ekmek. Ne iş yapıyorsun peki?
6: Kırtasiyeciyim.
2: Aman çok güzel değil mi kırtasiyeci?
6: Bu acayip süper zevk alıyoruz ya.
2: O A4'lerin içinde mutlu değil misin sen?
6: Çok mutluyum ya. Tam soğum A4.
2: Kitap kapları, etiket. O etiketlerden var mı hala ya? Üstünde böyle mikiler falan vardı.
6: Çeşit çoğaldı. Çocukların neyi sevdiğine biz de yetişemiyoruz.
2: Bende mesela şey vardı. Uzunca bir dönem Power Rangers'lı etiketler kullanıyordum. 2C Doğancan Özat'la. Senin çocukluğunda ne vardı?
6: Silgi.
0: Doğan Canlı yayında.

0: ve herkese uygun radyo programı.
1: Doğan canlı yayında.
0: Herkese selamlar, günaydın, merhaba. Tarihler 13 Temmuz, günlerden pazartesi. Yeni bir gün, yeni bir hafta. Yemin ediyorum bak, ekmek musap çarpsın ki. Vallahi özledim ya. Her pazartesi günü ayrı bir coşkuyla işe gelebildiğim için gerçekten şükrediyorum. Çünkü hani kendi kendime de nazar değdirmek istemem de değse değerdi herhalde, 21 sene oldu. Aa dur, bugün en kaçı? Yarın. Yarın 21. senem. Arkadaşlar yarın benim mesleki yıl dönümüm. İlk radyo stüdyosuna adım attığım gün. Öncesinde böyle internet radyolarında zaten yapıyordum bir şeyler ama tam 21 sene önce 2005 13 Temmuz 13 Temmuz aman 14 Temmuz 2005 yılında ilk profesyonel olarak böyle radyo stüdyosuna adım attığım ve ondan sonra ne güzel dediğim gündür ve benim için de öyle tatlı. Vallahi zaman çok hızlı gelip geçiyor. O zaman da tabii 13 yaşında bir çocuk olarak benim için çok eğlenceliydi. İşte benim en büyük şanslarımdan bir tanesi, onu oraya bağlayacaktım. Benim için eğlence olan, benim için oyun olan şey meslek haline dönüştü ve severek yaptığım bir işe sahip olabildim. İnşallah her biriniz hayatınızın belki belli bir dönemindesiniz şu anda. Bazı mecburiyetler var, sorumluluklar var vesaire ama inşallah her biriniz bir noktada gerçekten çok severek yaptığınız işlere sahip olup hayatlarınıza devam edersiniz. En büyük temennim, çünkü kimdi yine aklı başında bir adamın söylediği bir laf var. Nedir o? İnsan sevdiği işi yaparsa hiçbir zaman çalışmazmış diyor ve daha fazla sinirinizi bozmadan hepinize günaydın.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
0: Ne habersiniz bakalım? Yolunda mı her şey? Nasıl geçti hafta sonu? Dedikodu var mı dedikodu? Doğancan! Doğancan ne oldu biliyor musun? Diye anlatabileceğiniz ne varsa kardeşiniz burada büyük bir keyifle dinlemeye hazır ve nazır diyor. Önce yoklamamızı alıyoruz. Kimler nerelerden dinliyorsa mesajlar WhatsApp'tan gelmeye başlayabilir. Programın ilk bölümünde hani ben geldim buradayım konuşuyorum da beni kim duyuyor, beni şu an kim nereden dinliyoryu kolaçan ettiğimiz andır. Dolayısıyla yazmak isteyenler WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 90 80, 0531 785 90 80 numaralı WhatsApp hattımızdan adınızı, nereden dinlediğinizi, neler yaptığınızı, beni ne kadar çok sevdiğinizi, bunları yazabilirsiniz. Minik bir reklam arasının hemen ardından hızlıca haydi bakalım muhabbet başlasın.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

Bugün hissettiğiniz üzere üstümde gereksiz bir enerji var. Bu da demek oluyor ki yandınız. Haydi bakalım. Maşallah bir sürü mesaj var. Hızlıca gelen yoklama mesajlarımıza bir göz atalım. Kimler kimler nerelerden dinliyormuş. Birazdan da günün yayın konu başlığıyla telefon bağlantısıyla karşılıklı muhabbetimize başlayalım. Kimler kimler nerelerde dedim ya, dedikodu var mı anlatın bakalım ne yapıyorsunuz diye. Vallahi Doğancan sen anlat, çiçeği de kaptın. Hadi neysin, önümüzdeki yıl sana yol göründü demiş Merve. Vallahi evet. Hafta sonu kankim Kadir'in erkek kardeşi Kerem'in düğünü vardı. Cumartesi günü. Cumartesi miydi? Tabii cumartesiydi. Ondan sonra düğünün sonunda malum işte çiçek atma muhabbeti var ya. Bütün kızlar toplandık diye çiçeği atarlarken ben böyle son saniye arkadan geçtim boy farkıyla. Tabii yani ortalama 1.60-1.65 boylarında olan kızların arasına girip 1.87 boyumla havada kaptım çiçeği. Bana da sürpriz oldu. Çok heveslisi değilim oysaki ama hayırlısı. Kısmet bu işler.

Hollanda'dan Hakan, sana bir cevap vereyim de rahatla artık, kurban olayım. Ay başından beri defalarca aynı mesajı yazmış, yollamış. Doğancan, senin bir ara bir web siten vardı. İşte o ne oldu, kapandı mı? Girdiğinde bulamıyorsan yok demek ki artık Hakan. Artık web sitesi pek kullanılmıyor malum. Instagram'da varız. Selam. Bahsettiği de yani 15 sene öncesi ha. Özlem selam, Bursa'dan dinliyor. Fabrikada çalışırken her zamanki gibi kulağımız sende demiş. Kardeşim Özcan'a selamlar. Emine günaydın. Çok güzel haberler gelsin bu hafta inşallah hepimize diyor, inşallah. Denizli'den Necla günaydın. Almanya Koblenz'den selamlar. Derken bu hafta büyük bir keyifle Türkiye'de Kuşadası yolundan günaydın. Daha önce seni burada da dinlemek çok ayrı keyifliymiş diyor. Selamlar Özgür. Kırıkkale'den İstanbul'a yoldayız. Buğday hasatından dönüyorum Doğancan. 40 yaşındayım. Ömrümün en yüksek verimini aldık demiş. Oh maşallah. Bereketli olsun inşallah. Daha da fazlası olsun. Selamlar Ahmet. Sidney'den dinliyor Ali Ever, sabah olduğu gibi günaydın. Eskişehir'den yazmış Yasin günaydın. Ankara'dan Özden. İzmir otoyolundan Bodrum'a doğru gidiyoruz. Eşim ve iki kızımla her sabah olduğu gibi sendeyiz. Doğancan günaydın diyen Meral Hanımcığım. Hadi iyi tatiller. Halime yazmış İstanbul'dan, Didim'e tatile gidiyoruz demiş onlar da. Kız bu ne, herkes bir yere gidiyor. Bak benim bitimi kanlar.

Kandırma yine. Vallahi gider ama diyeceğim de daha geçen hafta tatildeydim değil mi? Geçen hafta mı? Aa evet, daha yeni gelmişim ben. Ben pazartesi ve cuma yayın yaptığım için sanki geçen hafta tatile gitmemiş gibiyim. Haftanın ortasında gittim ben. Gerçi en büyük avantajım pazartesi 10'da yayınım bitti. Ben tatile gittim, yola çıktım hemen o gün zaten. Aslında 4 gün tatildi de 3 gün izin aldım, 4 gün tatil yaptım. Nasıl? İşte 10'da bitince mesai. Çatlayın. Bendeniz Büşra ve eşim Ercan Bolu'dan Ankara'ya gidiyoruz demişler. Günaydın. Vallahi özlendin Doğancan. Samsun'dan selamlar diyor sevgili Hacer. Sevgiler. Kayseri'den Yasin yazmış. Ne bu? İki DJ dinledim sadece. Vallahi enerjimi arttırdın daha güne başlamadan maşallah demiş. Ne demek iki? Ha, ömrü hayatımda sadece iki tane radyocu dinledim anlamında mı diyorsun? Yeter, fazlası zarar. Yalova'dan Vildan işe giderken sendeyiz daha önce. Herkese Muğla Fethiye yolundan sevgiler diyen İstanbul'dan Emre ve ne bu? Ha, Emre ben. Sibel Can'ın yeni şarkısını çalar mısın? Mükemmel olmuş. Evet çalarım. Cuma günü de çalmıştım. Hatta dur madem öyle çalayım direkt. Evet. Aha, çalıyorum şu an. Peki bugünün yayın konu başlığı ne olacak? Bu sabah herkes kendi hayat tecrübesini ortaya döksün istiyoruz sevgili dinleyicilerim. Bu bana ders oldu. Bakın ben bunu yaptım, siz yapmayın, ya da ben bunu yapmadığım için pişmanım, siz yapın bari. Yapmamak da ders oldu, yapmak da ders oldu diyebileceğiniz ne varsa günün yayın konu başlığı.

Çok ters köşe bir iş olmuş Sibel Can'dan öyle olunca tabii ki. Sibel Can ve APO ortaklığı. Bayıldım vallahi, çok güzel. Bir tur daha geliyor muydu sonda?

0: tamam.
1: Ay, klibi de çok güzel valla. Bugünün yayın konu başlığı şu şu şu bana ders oldu. Arkadaşlar ben ettim siz etmeyin ya da ben etmedim siz edin diyebileceğiniz ne varsa. Canlı yayın telefon numaramı vereceğim fakat rica ediyorum ne olur. Bak artık dilimde tüy bırak saç bitti iyi. Yani 150 bin kere söylediğim şeyi tekrar ediyorum. Ararken kulaklık, hoparlör, araç kitine bağlı bir şekilde değil, telefon doğrudan kulakta yayına bağlanmanız lazım. Eğer bu şekilde bağlanamıyorum şu anda, müsait değilim diyorsanız, müsait olunca arayın. Bu bir. İkincisi, sessiz sakin ortamlarda olun. Yanınızdaki o büyük gürültüler eşliğinde yayında iletişim kurmakta zorlanıyoruz. O yüzden yani amcanızın oğlunu aramıyorsunuz, yayına bağlanıyorsunuz. Belki hayatınızda bir daha hiç yayına bağlanmak denk gelmeyecek böyle bir hadise, böyle bir olay. Dolayısıyla siz de gereken özeni gösterirseniz sevinirim. Ve son olarak son bir ay içinde yayına bağlandıysanız da aramayın. Bu kuralı neden koyduk? Uzunca zamandır yayına bağlanmaya çalışanlar, böyle sürekli sapık gibi arayanlar yüzünden yayına bağlanamıyor. O yüzden eğer bir ay içinde yayına bağlandıysanız ufaktan bir salın diyor. Minik bir araya gidip hemen ardından telefon bağlantılarıyla muhabbete başlıyoruz. Doğru.

0: bir stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Hep tatil mutluluğu. Jolly,
4: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

Süper FM'de hit müzik tam gaz sürüyor. Yan odadan yani JoyTürk'ten harika bir haberim var. Hafta boyunca JoyTürk'te sabah 8-9 ve akşam 17-18 saatlerinde günün kelimesi yayında olacak. Hafta içi her gün kelimeleri biriktir, cümleyi tamamla ve cuma akşamı 18'den sonra JoyTürk Instagram sayfasında DM'den gönder. 27 Temmuz'daki İstanbul Melike Şahin konser biletini kap. Kaçırmayın. Doğan canlı yayında devam ediyor.

Yeni dönem gençlerinin en çok sevdikleri işte Manifest ve yine en yeni şarkıları Toz Pembe. Süper FM'de sabahımıza eşlik ederken üst üste 3 tane değil mi konserleri oldu, bir festival yaptılar. İşte böyle o festivalde başka sanatçılar da sahne aldı ama gece sonunda Manifest, hatta dün akşamki konserde de Kenan Doğulu konuk olarak dahil olmuş konserlerine. Bir öncesinde Ajda Pekkan vardı falan. Helal olsun vallahi, daha 1,5 yıllık bir grup ve yarattıkları etki çok büyük. Çocuklar çok seviyor onları diyor ve hızlıca artık telefon bağlantılarına geçiyoruz. Bugünün yayın konu başlığı şu bana ders oldu.

0: Fransa'dan Erva Türkiye'ye yola çıktık arabayla, bir yandan kulağımız sende demişler. Ya hadi bakalım. İyi yolculuklar, selam. Oradan geçtik Türkiye'nin Fransa'sı. Diyarbakır için de diyorlar değil mi? İşte Güneydoğu'nun Paris'i. Antep için de diyorlar. Birçok yer için diyorlar. Sercan yazmış Diyarbakır'dan, dinliyor da. Selamlar, günaydın. Çekmeköy'den Ebru. Kardeşimle ablama gidiyoruz. Valla bizde tatil yok Doğancan. Isparta'dan Emine. Günaydın. Bak onlar da Alanya'ya giderken dinliyorlarmış. Doğancan düğünde buhar olmuş, tütsü gibi tütüyordum vallahi demiş Şule. Gerçekten nasıl tepindiysem açık havada olunca, akşamüstü biraz da serin de, vücudumun ısısı havayla buluşunca üstümden duman çıkıyordu. Instagram'da paylaştığımı görmeyenler için çok acayipti. Üstümden duman çıktığını görmek de bir enteresan hissettirdi bana.
1: Hadi canım hadi ama dışarı. Hayat işte cıs yapıyor adamı.

0: ben radyoya başladığım yıl çıkmış Hepsi grubu. Oha. Ha, 2005 onların da ilk şarkılarını. İlk şarkıları da bu şarkı zaten, Olmaz O Olan. Ana, aynı sene çıkmışız Allah sonumuzu benzetmeye. Ana. Doğancan sen hangi Hepsi kızısın da demiş Mine. Ben Cemre'yim. Alo. Alo. Alo.
1: Alo.
0: He, günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba, günaydın. Ben Fidan Doğancan.
0: Hoş geldin Fidan. Tanıyalım, nereden arıyorsun, ne iş yaparsın?
1: Fidan değil Doğancan, Çiğdem.
0: Çiğdem, seni de tanıyalım, nereden arıyorsun?
1: Ben nereden arıyorum? Sakarya'dan arıyorum. Şu an biz de Fethiye yolundayız deyip şöyle bir parantez açayım herkes gibi.
0: Bu şey, anladığım kadarıyla bu hafta herkesin bir yere gitme sebebi 15 Temmuz resmi tatili de bir şekilde bağlayıp mı gidiyorsunuz yoksa?
1: Yok, bağlamadan gidiyoruz biz.
0: Bağlamadan mı? Hani şey ya, hani resmi tatil olarak da kayıtlara geçti için 15 Temmuz. Dolayısıyla hani bu hafta çok fazla böyle hafta başını hafta sonunu birleştirip gidenler çok diye tahmin ediyorum.
1: Biz senelik izni.
0: Anladım.
1: Bağladık diyelim.
0: Hadi bakalım. Nedir acaba ders oldu dediğin şey? Senle siftahımızı atalım.
1: Şimdi evet, ben söyleyeyim. 21 yaşında evlendim Doğancan. Elçin de benden bir 15-16 yaş büyüktü.
0: Evet.
1: Ben de cahilim. Bana hep şey derdi. Ben de çok titizim. İnanılmaz titizim. Bana şey derdi. Ya bak, bu pencerenin altı çıkmıyor biliyor musun? Ben de derdim ki yenge, buradan selam olsun Necla yengeme. Yenge, olur mu öyle şey? Ben çıkarıyorum, kız çıkmıyor. Alıyordum elime.
0: Şey. Öyle salağa yatıp bütün işi sana yaptırıyordu yani.
1: Aynen öyle.
0: Ay Çiğdem, bu nasıl olacak? Ben hiç bilmiyorum ki dediği ne varsa hepsine sen atladın tabii.
1: Aynen, ama şeytanın yattığı yeri biliyormuş halbuki.
0: Bununla ilgili dün bir tane video görmüştüm. Erzurum'da bir sokak röportajı yapıyorlar. Orada işte böyle fıkra gibi anlatıyor. Diyor ki işte yeni gelin gelmiş bir tane bir kız varmış. İşte kayınvalidesi ve kayınpederi bu gelin hiç iş yapmıyor diye, yardım etmiyor diye kendi aralarında dertleniyormuş. Onun önünde hani gaza getirmek için onu, evi ben süpüreceğim diyormuş birisi. Hayır, ben süpüreceğim diyormuş kayınvalideyle kayınpeder. Kendi aralarında böyle hayır ben bırak ben süpüreceğim falan, kız gaza gelsin diye. Kız da demiş ki ya tartışmayın, gerek yok, bir gün sen süpürürsün bir gün sen süpürürsün demiş. Dolayısıyla dolayısıyla biraz aklını kullanacağım bacım.
1: Kesinlikle öyleymiş. Ama sonradan aydın, böyle duşa kabinini, tencere altlarını, çaydanlıklarını parlattıktan sonra dedim ki Çiğdem yanlış yoldasın. Ben de bir Azeri gelini olaraktan böyle komşu sayılırız Iğdır'danım. Iğdır'danım değil aslında. Iğdır'a gelin oldu. İşte öyle.
0: Tamam iyi. Peki hadi
1: yani
0: gel.
1: Bu beni ne ilgilendirir diyorsun.
0: Yo,
1: sen
0: hayır.
1: De karşısın ya.
0: Evet. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Anlamadım.
0: Günaydın diye bağırıyoruz Çiğdem.
1: Günaydın diye mi bağırıyoruz? O zaman bağırıyorum. Günaydın.
0: Tatile gidiyor ya, bırakmış artık evde bazı şeyleri. Bugünün yayın konu başlığı, şu bana ders oldu diyebileceğiniz ne varsa. Herkes kendi hayat tecrübeleri üzerinden bir düşünsün bakalım, ne ders oldu size? 0212 368 62 12 telefon bağlantıları için. WhatsApp numaramız 531 785 90 80.
2: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere.

0: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. ABD ordusu İran'a yönelik geniş çaplı bir saldırı başlattı. Çeşitli noktalarda patlama sesleri duyuldu. İran'da misilleme olarak Körfez'deki üsleri vurdu. Hürmüz Boğazı'nın açık olup olmadığı ile ilgili belirsizlik ise sürüyor. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattığını açıklarken ABD ise Hürmüz Boğazı'nın uluslararası su yolundan hukuka uygun geçiş yapmak isteyen gemilere açık olduğunu belirtiyor. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin yeni saldırıları tüm diplomatik çabaları boşa çıkardı denildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Operasyonda gözaltı sayısı 18'e çıktı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor. Ana gündem dış politika, ekonomi ve terörsüz Türkiye. Meclis bu hafta 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifini görüşecek. Bakan Gürlek, FETÖ'nün kripto unsurlar üzerinden varlığını sürdürme gayretinde olduğunu bildirdi. İletişim Başkanlığı da FETÖ ve terör örgütlerine destek veren 4354 sosyal medya hesabının engellendiğini duyurdu. Türkiye ile KKTC arasında denizaltından doğal gaz boru hattı inşası için çalışmalara başlandı. Yaklaşık 101 kilometrelik doğal gaz boru hattının hayata geçirilmesine yönelik ilk imzalar atıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışı ve Katsa yaptırımlarının kalkması yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. Yılmaz, artık top Amerikan yönetiminde bir gelişme mutlaka olacaktır, dedi. Öte yandan ABD NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker, F-35 gerçekleşecek bir anlaşma, bence gerçekleşecek, dedi. Tayland'da popüler bir eğlence mekanında çıkan yangında en az 27 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Filipinler çocuk yaşta evlilikleri yasaklayarak çocukların korunması adına önemli bir adım attı. Güney Kore okul zorbalığına karşı yeni bir uygulama başlattı. Başarılı notlara sahip 45 öğrenci zorbalık geçmişleri nedeniyle seçkin üniversitelere alınmadı. Bilim insanları canlı hücrelerden kendi insülinini üretebilen biyolojik bir mini pankreas geliştirdi. Bu buluşun diyabet tedavisinin geleceğini değiştirebileceği belirtiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, ikinci köprü çift yönde de şu anda rahat, Haliç Köprüsü Hayvansaray yönü yoğun, Halıcıoğlu yönü açık. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 26, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40, İstoş'tan Masko'ya kadar ve Cevizli Bağ'dan Hayvansaray'a kadar takriben 10 dakikada gidiliyor. Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar ve Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 35, Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na kadar 16, Çakmak Köprüsü'nden Küçüksu'ya kadar 17, Belibadiye Den Çamlıca Kavşağı'na kadar 10 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: TEM Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde yönlendiriliyor.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
3: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
1: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Yeni saatten herkese bir kez daha selamlar, günaydın sevgili dinleyicilerim. Bugünün yayın konu başlığı şu şu şu bana ders oldu diyebileceğiniz ne varsa herkes kendi hayat tecrübeleri üzerinden arkadaşlar. Bakın benim başıma ne geldi, bu bana ders oldu. O yüzden sizin de başınıza gelsin istemem, size şunu söylemek isterim diyebileceğiniz ne varsa günün yayın konu başlığı.
2: 0212 368 62 12 0212 368 62 12
1: ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531 785 90 80.

0: Bir dershanede matematik öğretmeniyim. Zümremle yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Bu arada zümre nedir bilmeyenler için? Var mıdır? Vardır illaki ya. Zümre aynı branşta ders verdiğiniz öğretmen arkadaş demek. Yani matematikçiler, Türkçeciler, edebiyatçılar, müzikçiler varsa eğer birden fazla o dersi veren zümre oluyor. Neyse, çocuğu rahatsızlanırdı, hastaneye götürürdüm. Kardeşi vefat etti, o süreçte hep yanında oldum. Sonra bu gitmiş, başka yerlerde benim mesleğim üzerinden atıp tutmuş ama gerçekten öyle böyle sallamamış yani. Sonra bu benle ilgili konuştuğu insanlar gelip bana hoca bak dikkat et bu kadına diye uyardılar beni. Bana ders oldu, kimseye özellikle zümrelerime bir daha öncelikle asla asla öncelikli davranmam diye Büşra mesaj yollamış. Niye hususi zümrelerime diyorsun? Orada şey mi oluyor yani, aynı branşta olduğunuz için bir rekabet olduğunu mu düşünüyor karşı taraf? Her zaman öyle olmayabilir yani. Bir de yani ben şuna da bakıyorum artık, yani artık belli deneyimlerden, deneyim diyoruz adına da, belli kazıklardan sonra... Evet, insanın güveni kırılıyor olmakla beraber bir başkasının yaptığı yanlışların, hataların, faturalarını hiç suçu günah olmayan insanları da kesmemek lazım. He, ne sağlıyor bu? Doğrudan böyle bodozlama, kimseye güvenmiyorsun. Daha temkinli yaklaşıyorsun. Ayağın yere daha sağlam bastın istiyorsun. Hemen öyle yani ilk saniyeden merhaba, selamun aleyküm dedikten sonra her şeyi ortaya dökmemeye başlıyorsun falan. Ben eskiden mesela öyleydim. Hiç böyle hani iki bana güzel bakan bir insan gördüğüm zaman ya ne oldu biliyor musun? Bizim ailede şöyle bir durum var diye bütün ıncığına cıncığına her şeyi dökerdim. Ama artık yok yok, bitti onlar. Ne bu? Buongiorno, İtalya'nın tam topuk kısmından Brindisi'den günaydın Doğancan. Schengen'in bitmeden gel buralara da diye Münih'ten dinliyor normalde Özge. Ha, İtalya'ya takkı, sen de her hafta bir yerdesin Özge ya. Bu Özge sen şeysin değil mi? Evet, bu Münih'te havalimanında çalışıyor. Sen herhalde havalimanındasın diye hep gözünün önünde ya o uçaklar. Ay bir atlayıp gideyim be mi oluyor sende her gün? Kız sürekli her gün bir yerden yazıyor bana. İlkokulda fen bilgisi dersinde laboratuvarda bir deneyde aklıma çok güzel bir kısa yol gelmişti. Bunu öğretmene değil yanımdaki arkadaşıma söyledim. Arkadaşım da kendi fikriymiş gibi derste bunu anlattı. Bu bana ders oldu diyemiyorum. Hala aynı hatayı yapıyorum. İnşallah başkalarına ders olsun diye. Fikrini çaldılar yani. Vallahi hiçbir şeyin ders olduğu yok. Yine aynı altı yemeye devam Doğancan diyen sevgili Şahin aynen. Evet. Yakın diye görün... ne? Yakın diye gördükleriniz sizi aynı yakınlıkta görmediğini yaşayarak deneyimlemek dersi oldu. Haddimi bilmeyi de, haddi bildirmeyi de öğrendim ve yapıyorum ve pişman değilim diyen sevgili Şimal, sana da günaydın. Alo? Alo? Wow! Orada var biri de. Kapatıyorum.
1: Alo, Doğancan.
0: He, artık yani neyse, ay, davetim yollayayım.
1: Ay Doğancan, inanamıyorum.
0: Yırttım kendimi, yırttım.
1: Sabahlar, nasılsın?
0: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın, Hilal ben, Malatya'dan.
0: Hoş geldin Hilal, tanıyalım. Hoş, ne iş yaparsın?
1: Hoş buldum, merhabalar, ben hemşireyim.
0: Ne güzel, işe mi gidiliyor şu an?
1: Evet, hayır, ben Bursa'dan, memleketim Malatya'ya geldim. Şu an tekrar iş yerime geri döneceğim Bursa'ya.
0: Hadi bakalım.
1: Sivas yolundayız. Güzel. Yolda seni izliyoruz, dinliyoruz. Oley. Eşimle beraber çocuklarımla.
0: Sağ olasın, teşekkürler. Peki bugün tecrübelerimizi döküyoruz yayına. Nedir acaba sana ders olan şey?
1: Sana ders olan şey nedir biliyor musun? Birileri hakkında bir başkasını savunmak kadar kötü bir şey yok.
0: Açalım biraz bunu, ne demek yani?
1: Yani.
0: Üf, çekmiyor telefonun ya. Aman ya. Hilal. Al işte al. Al. Arkadaşlar çeken yerden. Tamam, bir telefon daha alalım. Günaydın.
2: Günaydın.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben Mine Doğancan, Amasya'dan.
0: Mine. He. Bizim Mine. Bizim sapık Mine. Evet.
2: Neyini?
0: Hani şey anlamında, sürekli yazıyorsun çiziyorsun anlamında. Yanlış anlaşılmasın bacım. Aşk olsun.
2: Seviyorum da yazıyorum.
0: Allah razı olsun vallahi.
2: Daha da yazmayacağım.
0: Sigortanı yapsam bu kadar yazmazsın yani. Allah razı olsun. Hoş geldin. Nedir acaba sana ders olan şey Mine? Sen de görmüş geçirmiş türlü hadiseler yaşamış bir dinleyicimsin. Ara ara bağlanıp anlatıyorsun. Dökmeyeceğim eski mevzuları şimdi. Ama senin
2: şimdi
0: söyleyeceklerin
2: eski
0: önemli.
2: Eski mevzularla alakalı aslında benim bu söyleyeceğim öneri.
0: He.
2: Hani hatırlıyor musun? Ben önce babasıyla çalışmıştım. 6 ay falan maaş alamamıştım.
0: Evet.
2: Sonra oğluyla, hatırladın değil mi?
0: Unutmak yani ne mümkün. Onu da hatırlıyorum. Yayına bağlanıp ayrıldığın için hüngür hüngür.
2: Hayır, onu.
0: Hüngür hüngür yayında ayrılık acını anlattığını da hatırlıyorum.
2: Ay Doğanca.
0: Ne oldu, geçti mi o?
2: Şimdi onu konuşmayalım. Ben şimdi diğerini...
0: Ama söyle, kapansın konu. Şimdi böyle deyince ben uzatırım. Geçti mi, geçti mi, geçmedi mi?
2: Geçmedi.
0: Bak şimdi akılsızsın Mine. Bana geçmedi dersen evet, ben iyice kanıtırım yani. Ama çok oldu bu mevzu bir sene. 6-7 ay oldu ya ayrılalı.
2: Evet, oldu o kadar da.
0: Hala hazırlıyor mu?
2: Yok. Bilmem.
0: Arada esiyor öyle ha. Ah arada, be evet, devam etseydi nasıl olurdu falan filan.
2: Ne bileyim işte.
0: Neyse evet. Babası tarafından dolandırıldın. Daha sonrasında oğlunun yanına işe girdin. Evet.
2: Evet. Ben şimdi babasıyla daha uzun süre yani toplamda 2-3 yıl çalışmıştım ama hani toplamda 6 ay kadar maaşımı alamamıştım.
0: Evet.
2: Sonra işte onu işte hani mahkeme yoluna gittim. Sonra işte oğlu dedi gel hocam benle çalış vesaire. Bana ama işte mahkemeyi geri çek, biz taksit de olsa hallederiz gibi sözler vermişlerdi ama ben güvendim yani şey yaptım. Mahkemeyi verdim. Mahkemem de geçen hafta sonuçlandı Doğancan. Ben alacağımdan hani bu işte bütün mahkeme masraflarım, o bekleme faizi vesaire vesaire şu anda hani aramaya çalışıyorlar işte. Mahkemeyi yine çek, biz hani yine fazlasını verelim vesaire diyorlar ama ben hani avukatıma çok güveniyorum. Ben diyorum ki insanlar hani susmasın, sonuna kadar da hakkını...
0: Evet tabii, o paraları alamadığın gün kadar da faiz işliyor o ilk
2: tabii,
0: ödemedikleri
2: tabii
0: günden itibaren. Dolayısıyla aslında aynen, şu anda yani zamanında ödeselerdi belki üçte birini ödeyeceklerdi, şu anda bayağı
2: aynen
0: kol böreği.
2: Aynen. Hatta da iyi ki de vermemişler bile değilsin geliyor. Çünkü
0: tazminat gibi oldu yani.
2: Tabii biz mesela hafta sonu falan çalışıyorduk. Aslında hafta sonu çalışma ücretimizi almıyorduk. Ya da işte bayramın üçüncü günü çağırıyordu. Ya işte şu ders var. Onların hepsini mahkeme tek tek hesapladı. Hepsini ama. Ya ben diyorum ki insanlara gerçekten bu hani hep işçiden yana bu olaylar. Hani
0: haklıysanız tabii ki bu arada yani orada hakkınızı aramaya imtina etmeyin. Biz biraz böyle bu konularda bazen şey yapabiliyoruz, daha manevi bir yerden diyoruz ki Allah'ından bulsun. Aman ne uğraşacağım işte, başımın gözümün sadakası. Sadaka dediğimiz bence böyle bir şey değil. Yani orada
2: evet,
0: insanın kendine olan saygısının da altını çizebilmesi için hakkının peşine düşmesi lazım. İyi yapmışsın.
2: Aynen.
0: Boş
2: aynen
0: ver.
2: Aynen. Ben de Ağustos ayıydı.
0: Hani... Kız gidelim pavyonda ezelim o paraları. Mine var mısın? Sen neredeydin? Amasya'daydın değil mi?
2: Amasya evet.
0: Var mı Amasya'da güzel pavyon?
2: Ben bilmiyorum ama yoktur.
0: Hadi hadi.
2: Yoktur herhalde. Çok küçük bir yer.
0: Gidelim ama... lokal mokel bir şey de olur. İlla böyle hani pavyonu. Hani gidelim, bir de senin de canın sıkkın malum. Orada şöyle bir efkarlı bir gün toplaşırız. Yakınlarda olan dinleyicilerimiz de gelir.
2: Ya buraya gel de pavyona gitmeye gerek yok. Çok güzel yerlerimiz
0: tamam, var. Tamam, ezeceğiz o mahkemeden aldığım parayı.
2: Haydan geldi huya gitti mi diyeceğiz ama haydan da gelmedi yani, ben çok çalıştım.
0: Olsun, huya gitsin, ne olacak? Vermeden alamazsın Mineciğim diyor ve sabah enerjimizi alıyoruz.
2: Amasya'dan günaydın. Günaydın sevgili.
3: Günaydın çocuklar. Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Bak Doğancan olur mu? Amasya'da çok güzel pavyonlar var diye Ali Bey mesaj yollamış. Öyle mi Ali Bey? Siz hakimsiniz anladığım kadarıyla. Güzel, tamam. Siz rehberlik yaparsınız o zaman bize. Serap yazmış. Bir de asla yapmam, pişman oldum dediğim şeyleri bugün olmuş hala yapıyorum. Örnek veriyorum. Eşime ta evlendiğim ilk yıllarda 2012 yılında kredi çektim. Ve daha sonrasında tövbe, bir daha yapmayacağım bunu dedim. Bugün artık 2026 yılındayız ve yine kredi çektim. Maalesef büyük konuşmaların bedellerini ödüyorum sürekli demiş Serap. Yani bu kredileri inşallah böyle hayırlı şeyler için çekiyorsunuzdur. Uyduruyorum, bir şeyin borcuna girildiği içindir vesaire falan. Ama işte şeyse, biraz böyle akılsızlıklar neticesinde o para çekiliyorsa biraz tatsız tabii ki. Yani şey anlamında söylüyorum, kötü alışkanlıklar da olur, borç olur, onu kapatmak gerekir falan filan. Gaziantep'ten günaydınlar Kaplan ailesi diye bana, aa ne kadar güzel bir Antep manzarası fotoğrafı yollamış bana. Selamlar efendim. Bendeki bu beyin olduktan sonra ben akıllanmam, anca beyin nakli olmam lazım diyen sevgili Mukaddes Hanım, aşk olsun. Aşk olsun. İstanbul'dan Emine, deminki dinleyicin söylüyorum, haydan gelip huya gitti sözü aslında Allah'tan gelip Allah'a gideceğiz demek. Hayda Allah huyda diye mesaj yollamış. Ya Emine, şurada iki gülüyorduk ya. Hemen bir ders verin, hemen. İyi tamam. Dikkat ediyoruz oturmamıza kalkmamıza, hemen. Evet değerli dinleyicilerim, gönül soframıza öncelikle hepiniz hoş geldiniz diyor ve kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Bugünün yayın konu başlığı şu şu şu bana ders oldu diyebileceğiniz ne varsa.
4: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında da
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
9: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
10: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
7: Süper FM.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.
11: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
12: Happy.

Parkı. Yonca Lodi ve Murat Güneş ortaklığı İncir Ağacı. Süper FM'de sabahımıza eşlik ederken herkese yeniden selamlar, sevgiler, günaydınlar. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı şu bana ders oldu. Ya vallahi yani benim başıma geldi, ben isterim ki kardeşlerim bu durumu yaşamasın diye bizimle paylaşabileceğiniz bir hayat tecrübeniz varsa 0212 368 62 12 ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531 785 90 80. Bu arada bir söz vermiştim babama. Babamın bir arkadaşının torunu beni çok seviyormuş. Ahmet Erdem dedesinin Zeynoş'u, seni çok seviyor deden demem gerekiyor yayında. Zeynep'cim öpüyorum seni. Oldu mu baba?

0: ettiğim, içimi döktüğüm görümcemin beni ve ailemi kıskanması sonucu oluşan kavgadan sonra konuştuklarımızı herkese anlatması bana ders oldu. Sessiz olun, asla içinizi dökmeyin. Özellikle görümceden dost olmaz diyor Emel.
1: Allah'ın sopası yok ki gökten indirsin. Gel beni sözüme.
0: Aileyi ne? Aileye hakaret eden, aileyi beğenmeyen insandan olmaz. Hani ben olur mu diye denedim ama olmadı. O yüzden bütün kız arkadaşlarıma, kız kardeşlerime sesleniyorum. Ailesine kafayı takmış insanlardan uzak durun diye bir mesaj var. Yani. Tabii istisnalar kaideyi bozmaz. Yani ana var, ana var bir yerde ama günün sonunda... Orada eğer işte kendi anasına saygı duymayan adamdan bana ne hayır gelecek de diyebilirim.

0: İstanbul Yunus timlerinden selamlar Doğancan diye bir mesaj var. Eyüp, günaydın.
1: Bütün birimlerin dikkatine, bütün birimlerin dikkatine, günaydın.

0: bugün üst üste hanımlar bağlandı. Kadınlar hamamına döndü ayol.
1: Ayol, evet yoldayız.
0: Hoş geldin. İsim nedir acaba?
1: Hoş bulduk. Meral ben.
0: Hoş geldin. Nereden arıyorsun Meral?
1: Ben arıyorum. Yoldayım Doğancığım. Gebze'de ikamet ediyorum. Ama şu anda Dalaman'dan Gebze'ye, İzmit'e yoldayız.
0: Aa, tatildeydiniz. Evet. Dönüş yolu.
1: Yok, tatil bir günlük evrak kürek işleri vardı, sonra geri döneceğiz Dalaman'a tekrar.
0: Ay akşama. Çok korktum evrak kürek deyince bir an.
1: Hayır canım, niye korktun?
0: Anlayan anlamıştır, neyse. Evet Meral, nedir acaba ders oldu dediğin şey?
1: Hiç kimsenin dersini dert etmeyeceğim bu saatten sonra. Kimin hangi derdini kendim gibi dertlendiysem fayda görmedim. Evet. Gerek yok.
0: Peki burada hani spesifik olarak bunun altını çizmenin herhalde yaşadığın bir olayda etkisi var ki bunu söylüyorsun. Ne oldu? Yani kimin derdini o kadar kendi derdin bildiğinde sonrasında yapmasaydın bana mı sordun dedi?
1: Yani yapmasaydın bana mı sordun? Ben klasikte akrep burcuyum Doğancan. Yani işte buradan sen yorumla, öyle bir tane iki tane değil, çok yani, hangi birini söyleyeyim?
0: Yani akrep burcunu yorumla dersen akrep şeytandan hemen sonra dünyaya gelmiş bir burçtur.
1: Yani ama bir tarafında şeyse, böyle manevi yönünde çok kuvvetliyse fayda olmuyor yani. Diyorsun. Herkesin dertini dertlenmeyeceksin.
0: Doğru, işte orada hep söylediğim kime neyi ne kadar yapıp yapmamayı doğru kestirebilmek lazım da bunlar da ne yazık ki türlü deneyimler sonucunda insanın anlayabildiği olaylar oluyor. O yüzden bazen bazı olaylar da iyi ki yaşanıyor, yoksa anlayacağımız yok. He, bu arada aynen. Yaşadıktan sonra da ders çıkarabilmek mesele zaten. Yani hala daha ısrarla aynı şeyleri yapıyorsan o artık enayilik oluyor. O yüzden yapmamak lazım. Yani
1: 47'den sonra akıllanıyorsun be. O zamana kadar yapıyorsun da artık işte ömrün ikinci yarısında diyelim akıllandık sayılır.
0: Eh, Meral oldun mu o kadar? Nesin anam nesin? Yıllar geldi geçti neredeyse. Aha 50 oldun Meral, hala diyorsun ki akıllandım inşallah. Ya, ya. Peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Günaydın. Uzun yollardan bugün çok fazla yazan çizen arayan oldu. Hepinize iyi yolculuklar, aman dikkat. Direksiyonu iki elle tutun. Ben usta şoförüm falan artistliğine girmeyin, önünüze bakın. Hadi. İyi yolculuklar. Sormasa da benim

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa Boya'yla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyor.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor. Bir reklam.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Süper FM'de sabahımıza eşlik ederken radyolarınızda an itibariyle Doğan canlı yayında ve bugünün yayın konu başlığı duyduğunuz üzere bana ders oldu diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 212 368 62 12 ya da dileyenler WhatsApp'tan da mesaj yollayabilir. 0531 785 90 80 WhatsApp hattımız. Şu bana ders oldu, aman diyeyim siz yapmayın ya da ben yapmadığım için ders oldu, siz yapın diyebileceğiniz şeyler.

Doğancan, kesinlikle buradan kızlara sesleniyorum. Evlenecekleri kişinin annesiyle olan ilişkilerine baksınlar. Çünkü evlenince annesine nasıl davranıyorsa size de öyle davranacaktır diyen sevgili Güneş. Selamlar, günaydın. Doğancan, ilk defa Türkiye'den dinliyorum seni. Tatile geldik. İsa, Tuğra, Narin, Selen ve ben Esra. Günaydınlar diye. Normalde Almanya'dan dinliyorlarmış. Selamlar. Hoş geldiniz. Avusturya'dan yazıyorum. Türkiye'ye yola çıkan annem ve babam Bülent'le Fatoş'a hayırlı kazasız belasız yolculuklar diyen sevgili Raziye. Günaydın sana da. Selamlar. Murat yazmış, İstanbul'dan İzmir'e doğru yoldayız. Şu an Bursa'dan geçerken kulağımız sende diyor. Selamlar efendim. Bugün dediğimiz gibi fazlaca uzun yoldan dinleyen var. Hepinize iyi yolculuklar. Haydi rastgele bir telefon bağlantısı da alalım bakalım kimler nerelerde. Bu şarkı benden size hediye.

0: Kim var hattımızda? Alo.
1: Yine ben Hilal.
0: Yine ben ne demek? Ha, hattan evet, düşmüştün.
1: Evet.
0: Hemşire
1: evet.
0: Olan.
1: Evet.
0: Hoş geldin Hilal. O zaman hemen gelelim konumuza. Nedir senin acaba ders oldu dediğin şey? Hoparlörle konuşma Hilal. Telefonu kulağa al. Her seferinde söylememe gerek yok bence. Evet, nedir acaba?
1: Eğer dost bildiğin ama kalabalıksa laf diyorsa bilin ki bu gerçektir. Gerçek duygusu odur. Yani sana bir kalabalıkta bir insan durduk yere kalabalık içerisindeki konuşma esnasında evet bu sinsi, evet bu kindar diyorsa birçok kişinin gerçek duygusu budur. Normalde
0: kim
1: asla
0: için?
1: Bir şey güvenmemelisi.
0: Nasıl yani, anlamadım. Baş başa
1: yani
0: her şey...
1: Sen dost biliyorsun. Evet sen çok iyisin, çok güzelsin, her şey yolunda. Ama kalabalıkta böyle çiği alarak ufaktan ufaktan.
0: He, yani senle aslında arası iyi, o iyi olduğu halde birilerinin yanında senle böyle alay edercesine.
1: Aynen, ince işte böyle ince böyle gönder.
0: Aman işte ne anlar be Hilal, boş verin siz onu falan gibi şeyler.
1: Evet aynen Doğancan, aynen öyle.
0: Doğru. Evet, yemedin içmedin bunu demek için mi aradın bir daha?
1: Demek ki evet, bunun için aradım.
0: Çok teşekkürler.
1: Çok seviyordum.
0: Hayatımızda çok büyük bir yeni pencere açıldı sayende. Sağ ol bacım. Hadi gel.
1: Ne mutlu bana. Teşekkürler.
0: Gelsin. Sabah enerjimizi de alalım.
1: Tamamdır. Günaydın.
0: Zırıltı. Hadi bir telefon daha alacağım. Kesmedi tabii ki. 0212 368 62 12. Der.

0: Ve bir hatırlatma, kaçırdığınız ya da yeniden dinlemek istediğiniz tüm program kayıtlarımıza Karnaval uygulamamızın podcast bölümünden ulaşabilirsiniz. Karnaval bizim medya grubumuzun adı. Bizim bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, tam beş tane radyomuz var. Mesela belki gün içinde dinlediğiniz diğer radyolarımızı sayayım size. Süper FM radyolarımızdan biri haliyle. Metro FM, Joy FM, Joy Türk ve Virgin Radio. Bunların hepsi bizim kardeş radyolarımız. Dolayısıyla Karnaval uygulamasında tüm bu karasal yayında da olan radyolarımızı yüksek ses kalitesinde uygulamadan dinleyebileceğiniz gibi, yine uygulamamıza özel içeride sizin için başka internet radyolarımız da var. Farklı konseptlerde, işte ne bileyim, sanat müziği çalan, arabesk çalan, 90'lı çalan, işte yeni çıkmış şarkıları sadece çalan falan diye böyle radyolarımız var. Onları da takip edebileceğiniz gibi bunların hepsini çok seversiniz bedavadan dinleyebilirsiniz. Yani bazı müzik uygulamaları belli bir kullanım için sizden aylık ücret istiyor. Biz de agaya beleş, buradaki aga sizsiniz. Değerli agalarımız, Karnaval uygulamamızı indirmediyseniz derhal, hadi bakalım. Kim var hattımızda? Alo.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Özge ben, Ankara'dan Doğancan.
0: Hoş geldin Özge. Sen ne iş yaparsın?
1: Ben devlet memuruyum.
0: Kurcalamıyoruz. Geliyoruz konumuza. Nedir acaba ders oldu dediğin şey?
1: Doğancan, amirin asla karşı gelme. Bedelini bir şekilde o sana, zaman geçse de ödetiyor.
0: Abine mi karşı gelme?
1: Amirine.
0: Ha, amirine. Ha. Ha. Ne oldu ki?
1: Evet. Şimdi ben ne iş versem yapar mısın diye bir sorunun muhatabıydım. Yapmam diye cevap verdim amirime. Şimdi beni geçici göreve gönderiyor.
0: Ama bu biraz da bir şey, kişisel münasebetlerle alakalı. Her amir aynı olacak diye bir şey yok yani. Peki burada yani onun gösterdiği tavır olmaması gereken bir tavır mıydı sence, diyeceğim
1: de. İşimin dışında herhangi komik bir şey sordu bana. Ben de şaka yaptığını düşündüm.
0: Ben ne alaka ya, ne yapacağım ben, öyle bir şey yapamam dedin. O da demek evet, öyle dedi. Geçici görev dediğin ne?
1: Geçici görev de kendi görev alanım dışında başka bir yere, daha zor. Hani sana bu ders olsun anlamında gönderdiği bir yer.
0: Oldu mu bari ders?
1: Daha gitmedim, bugün gideceğim. Bakalım ders olacak mı?
0: Allah kolaylık versin. Vardır bir hayrı be. Özge, ben öyle bakıyorum meseleye. Bazen bizim için böyle negatif görünen şeyler başka başka bir şeylere de vesile olabiliyor. O yüzden belki de o gittiğin görev yerinde seni mutlu edecek bir şeyle karşılaşırsın. Öyle bakalım
1: evet,
0: meseleye.
1: Evet, haklısın. Ben de aslında olaylara böyle bakıyorum. Ama yine de bir daha tamam yaparım derim. Nasıl olsa yaptırmayacak. Ben en iyisi biraz daha politik olayım diye düşünüyorum.
0: Evet. Peki, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.

0: Ben akıllanmadım aslında ama en azından size söyleyeyim arkadaşlar diyebileceğiniz ne varsa. Canlı yayın telefon numaram 0212 368 62 12 ya da WhatsApp'tan mesaj yollayabilirsiniz. 0531 785 9080 bu da WhatsApp'tan mesaj yollayabileceğiniz telefon numaramız. Haberlere gidelim mi?
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. ABD ordusu İran'a yönelik geniş çaplı bir saldırı başlattı. Çeşitli noktalarda patlama sesleri duyuldu. İran'da misilleme olarak Körfez'deki üsleri vurdu. Hürmüz Boğazı'nın açık olup olmadığı ile ilgili belirsizlik ise sürüyor. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattığını açıklarken ABD ise Hürmüz Boğazı'nın uluslararası su yolundan hukuka uygun geçiş yapmak isteyen gemilere açık olduğunu belirtiyor. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin yeni saldırıları tüm diplomatik çabaları boşa çıkardı denildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Operasyonda gözaltı sayısı 18'e çıktı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor. Ana gündem dış politika, ekonomi ve terörsüz Türkiye. Meclis bu hafta 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifini görüşecek. Bakan Gürlek, FETÖ'nün kripto unsurlar üzerinden varlığını sürdürme gayretinde olduğunu bildirdi. İletişim Başkanlığı da FETÖ ve terör örgütlerine destek veren 4354 sosyal medya hesabının engellendiğini duyurdu. Türkiye ile KKTC arasında denizaltından doğal gaz boru hattı inşası için çalışmalara başlandı. Yaklaşık 101 kilometrelik doğal gaz boru hattının hayata geçirilmesine yönelik ilk imzalar atıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışı ve Katsa yaptırımlarının kalkması yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. Yılmaz, artık top Amerikan yönetiminde bir gelişme mutlaka olacaktır, dedi. Öte yandan ABD NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker, F-35 gerçekleşecek bir anlaşma, bence gerçekleşecek, dedi. Tayland'da popüler bir eğlence mekanında çıkan yangında en az 27 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Filipinler çocuk yaşta evlilikleri yasaklayarak çocukların korunması adına önemli bir adım attı. Güney Kore okul zorbalığına karşı yeni bir uygulama başlattı. Başarılı notlara sahip 45 öğrenci zorbalık geçmişleri nedeniyle seçkin üniversitelere alınmadı. Bilim insanları canlı hücrelerden kendi insülinini üretebilen biyolojik bir mini pankreas geliştirdi. Bu buluşun diyabet tedavisinin geleceğini değiştirebileceği belirtiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, ikinci köprü çift yönde de şu anda rahat, Haliç Köprüsü Hayvansaray yönü yoğun, Halıcıoğlu yönü açık. Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 26, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40, İstoş'tan Masko'ya kadar ve Cevizli Bağ'dan Hayvansaray'a kadar takriben 10 dakikada gidiliyor. Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar ve Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 35, Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na kadar 16, Çakmak Köprüsü'nden Küçüksu'ya kadar 17, Belibadiye Den Çamlıca Kavşağı'na kadar 10 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Öngörülü sürüş. Güvenli sürüş sadece kendi aracınızı kontrol etmekten ibaret değildir. Trafikte diğer sürücülerin, yayaların ve yol koşullarının da değişebileceğini hesaba katmak gerekir. Önünüzdeki aracı, kavşakları, yaya geçitlerini ve yol kenarlarını dikkatle takip edin. En güvenli sürücüler, tehlikeyi ortaya çıkmadan önce fark edebilen sürücülerdir.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Doğan canlı yayında devam ediyor.
4: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
1: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

Ayan ve Rüya Gibiydin yeni saatin ilk şarkısı. Bugünün yayın konu başlığı şu bana ders oldu diyebileceğiniz ne varsa bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. 0531 785 90 80 buradan da mesaj yollamanız mümkün. 3-5 mesaj paylaşayım hemen ardından rastgele bir telefon daha. Az önce kendi kendime mırıldanıyordum bu şarkıyı. Sonra dedim ki... Ulan Dancan... Yayındasın. Çal. Çal. Tabii benim yaşım itibariyle bu şarkılar. Söyle.

Şengül ailesi tatile giderken seni dinliyor Lancan. Günaydın. Ben bir işverenim ve tecrübesi yok ama ben ona bir şeyler katabilirim. Ben de böyle böyle iş öğrendim deyip işe aldığım kişiler beni hep yarı yolda bıraktı. Bana ders oldu diyeyim ama ben bu saflıkla yine aynısını yapmaya devam ederim diyen Bahar Hanım. Bak bir de olayın ters tarafı var. Hep böyle şey deniyor ya, yani iş başvurusu yapanlar bilmem kaç yıllık tecrübeli eleman istiyorlar. Siz bizi işe almazsanız biz nasıl tecrübe edeceğiz diye yakınan bir grup var. Bahar Hanım da diyor ki alıyoruz, hepsi gidiyor.

0: Oh, iyi geldi vallahi değil mi? Mesajlardan gördüğüm kadarıyla öyle. Madem öyle o zaman bir şarkı daha geldi aklıma. Bir telefon alayım, ondan sonra sürpriz bir şarkı daha çalacağım size. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba Doğan Can, ben Eşref, Tekirdağ'dan arıyorum.
0: Hoş geldin Eşref. Tekirdağ.
1: Tekirdağ.
0: Ay ne güzel. Hafta sonu yok, ne zamandır bakayım, Perşembe Yunanistan'dan dönerken uğradım, güzel bir köftenizi yedim.
1: Afiyet olsun. Ben de İstanbul'dan buraya geldim, buraya yerleştim.
0: Neyse, daha mutlusundur diye öngörüyorum. Hayat kaliten artmıştır.
1: Light bir hayat. Trafik yok, stres yok.
0: Oh ne güzel, hadi bakalım. Nedir acaba ders oldu dediğin şey?
1: Ben internet kafe işletiyordum zamanında. Yan tarafta da ufak bir dükkanım vardı. Hadi orayı da boş bırakmayın dedim. Orada bir PlayStation dükkanı açmayı düşündüm.
0: Tamam, konsol oyunu diyelim bir dahakine. Ha, evet.
1: Ondan sonra 4 tane büyük televizyon aldım. Servisi aradım. Dedim ne kadar takarsın? Şu fiyatı verdiler bana. Dedim fiyatları ver. Ben de bana yüksek geldi. Bu işi yapan bir arkadaşım vardı. Evet. Onu aradım. Dedim Metin, dedim böyle böyle bir durum var. Tamam abi gelin dedi. Hiçbir şekilde fiyat sormadım, taktı. Dedim ne kadar borcum? İnanır mısın, servis istediği fiyata yakın fiyat istedi benden. Çok az bir farkla.
0: Tamam, ne olsun istiyorsun? Sonuçta maliyeti belli değil mi yani bu televizyon?
1: Yok, onun maliyeti. Şimdi servis her zaman pahalıdır. Ondan sonra...
0: Tamam, yakın bir fiyat dediğin ama daha aşağısı değil mi?
1: Tabii. Şimdi benim arkadaşım ailecide görüşüyoruz. Yiyoruz, içiyoruz beraber.
0: Abi bir şey söyleyeceğim. Yani o da üstüne azıcık da olsa kendi payını koymazsa ne anladı? Ne uğraşacak? Sen ne yani onun da işi buysa?
1: Onları zaten koyacak. O hakkı onun.
0: Neye alıyorsun?
1: Şuna alıyorum. Servise çok yakın bir para istedi benden. Ondan sonra ben dedim Metin bu biraz fazla değil mi? Abi hakkı o dedi. Tamam dedim, teşekkür ederim dedim. Ondan sonra sen bana güzel bir ders verdin. Burada aldığım benim ders, hayatta ne alırsam ne yaparsam hiçbir şekilde fiyatını almadan, sormadan almıyorum, yaptırırım. Ayakkabı dahi boyattırsam fiyatını sormadan boyattırmıyorum.
0: Peki bir şey soracağım. Mesela uyduruyorum. Normalde sana göre hakkı ne kadardı, o ne kadar istedi?
1: Bana göre atıyorum şu anda servis benden o zaman 1 milyar 200 milyon para istedi. 1 milyon 200 milyon, 1 milyar 1200 milyon para
0: 1200,
1: istedi.
0: 1200 evet.
1: Bana göre hani 700 liraya bu olay bitebilirdi.
0: O ne kadar halletti?
1: Servis 1200 dediyse bu 1100 aldı benden.
0: Tamam ama 1200 servisin verdiği fiyatı nasıl yarı fiyatı neredeyse senin söylediğin. Ay bu kadar da ölücü olmayın ama siz de yani. Sen bak para kazanmak için yapıyorsun bu işi. Dolayısıyla yani vermeden alamazsın dediğimiz olay ya bir yandan. İşe yatırım bu yani.
1: Zaten ben onun hakkını verdim.
0: Ay aman bana ne ya Eşref abi bu işi. Doğru diyorsun aynen. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Arkadaşlar hepinize bu uyguladığım tarifeyi tavsiye ederim. Bir yerden sonra baktınız ortaya bulamıyorsunuz. Aynen evet doğru. Deyin kenara çekilin. Çok sevdiğim bir ses var. Çok da genç gitti vallahi yani. Bence onun şarkılarını dinleyenler, daha doğrusu onun sesinden bu eserleri dinleyenler rafine zevke sahip olan insanlardır. Bakınız şimdi size ne çalacak kardeşiniz. Süper FM Şok. Çalacağım vallahi. Tarkan'ın o güzel yorumundan sonra şimdi size harika yorumuyla güzel bir Hüner Coşkuner yorumu.

0: Öf. Ne güzeldi ya. Bu arada ben kesmedim, bu kadar. Bir tur daha dönmüyor yani, şey, albüm kaydı bu kadar. Bu ve benzeri uslupta güzel şarkılarda yine Karnaval uygulamamızın Makam Radyosu'ndan da dinleyebilirsiniz. Hemen ürün yerleştirme. Bunu da niye yapıyorum? Şimdi normalde benim yayında Türkçe pop şarkılar çalmam gerekiyor. Şu an benden mesela Manifest dinlemek isteyen çocuklara Hüner Coşkun Erşok'u yaşattığım için bunu da bu sebeple yapıyorum diye yöneticilerim bir şey derse, ama ben Karnaval'ın reklamını yapmak için ya. Mesela bakın, bizim Karnaval'da bir de böyle arabesk yoğunlukta şarkılar çalan bir radyomuz var. Adı Efkar. Mesela Efkar'ın reklamını yapıyorum adı altında. Ben bir Ferdi Tayfur çalayım ben. He? Oha, çok iyi yol buldum kendime. Hiçbir şey diyemezler. Arkadaşlar, ne çalsam şimdi? Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı şu şu şu bana ders oldu diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 ya da WhatsApp'tan yazın 0531 785 90 80. Evet, bir sürü istek geliyor ama sizin değil, kendi istediklerimi çalıyorum diyor. Kısa bir araya gidiyorum.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında.
4: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17

Bak Amerika'dan dinliyorlar. Texas'tan yazmış Kutay. Doğancan yayına bağlanmaya çalışıyoruz. Biz bağlanamadık da bizi yayına bağlar mısın diyor Kutay. Çok yazar ben ararsam. Düşürürsen bağlan yani. Benden keserler sonra. Bugünün yayın konu başlığı ders oldu diyebileceğiniz ne varsa. Şu bana ders oldu arkadaşlar. Bakın bari ben ettim siz etmeyin diye paylaşabileceğiniz her türlü mevzu için buyursunlar. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Bu arada diğer yayınlarda işlememiz üzere. Doğancan bak bundan güzel bir mevzu çıkabilir, bunun üzerine muhabbet edelim diye konu önerilerinizi de gün içi gecenin körü fark etmez. Mesaja konu önerisi diye başlayın. Ben görüyorum mesajlarınızı. Bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Doğancan diye yazınca bulursunuz beni. DGNCN kullanıcı adım. Doğancan diye Instagram'dan bana özel mesaj olarak bulup yollarsanız sizin önerdiğiniz konuları da diğer programlarda işleyebiliriz.

Muhammed yazmış, şu an Adana Mersin yolunda dinliyorum seni ve sorduğun soru beni düşündürdü. Hayatta en büyük pişmanlığım birçok olaya duygularımla yaklaşmış olmam. İyi niyetle, vicdanla ve kalbimle hareket ettim ama zamanla şunu öğrendim ki herkes senin gibi düşünmüyor. Duygularını kullanan da oluyor, sırtından vuran da, en çok değer verdiklerin tarafından kıran da. Bugün geri dönüp baktığımda keşke bazı kararlarımı duygularımla değil mantığımla verseymişim diyorum. Çünkü duygular insanı güzel yapar ama hayatın önemli kararlarını akıl yönetmeli demiş. Doğru. Ama bizi de biz yapan aldığımız bu kararlar ya, yani etrafında suistimal etmeye açık insanlar var diye sen yapmak istediğin şeyleri yapmaktan imtina edemezsin. Ha, yani kişisel münasebetlerde işte o mesafeyi doğru koruyabilmek lazım. Çünkü suistimale de çok açık bir durum olabiliyor.

0: Her şey gayet güzeldi. Her şey gayet yolunda gidiyordu. Mutluyduk. Güvenmemem için bir sebep yoktu. Ufak bir işletmem vardı. Bunu büyütmek için beni çok destekledi. Meğersem beni büyütüp büyütüp patlatacakmış. Evet, evet, çok destekledi beni. Bana maddi olarak o dönemde destek verdi. İşimi büyütmem adına.
1: Tamam.
0: Yani ileride daha iyisini yaparız vesaire gibi.
1: Tamam.
0: Ondan sonra işte o dönem çekler kullanıyordum. Çeklerimi aldı. Kredi kartlarım onda da vardı, bende de vardı. Bir güven üzerine kurulmuş bir ilişkiydi bana göre. Sonra bütün kartlarımı patlattı. Bana bir iki yerden kredi çektirdi. Çeklerimi yazıp sağa sola verdi. Ve tabii ödenmedi.
1: Peki bunları süreç içerisinde hani o da bir iş yapıyordu ve bunun için halletmem lazım. Bunları şimdi şöyle, kullanıyorum daha sonrasında ödeyeceğim diye mi yaptı? Yoksa hepsini birden aniden el koydu falan gibi mi oldu?
0: Yok, tabii ki bunu yavaş yavaş yaptı. Ha. Yani güya yavaş yavaş işte ödeyecekti. Ödedi de hani bir güvenimi de kazandı. Arada bir iki çek yazdı, ödedi kredi kartlarımı.
1: Ama gibi. En sonda sağlam bir vurgun yaptı herhalde.
0: Hem de nasıl, hem de nasıl. Hem de nasıl. Sonra bu yetmezmiş gibi bir gün polisten bir telefon aldım. Karakola gelmeniz gerekiyor diye gittim. Bir çekte, pardon çok özür dilerim, bir senetin altında benim şirketimin imzası çıktı. Kefil olarak.
1: O senin evet. Şirket ortağın mıydı peki?
0: Hiç değildi. Resmi olarak hiç şeyim değildi.
1: Nasıl olabiliyor?
0: Kaşını almış. Kullanmış.
1: Tabii şerefsiz.
0: Kaşını basmış. Anahtarı senetin altına imza atmış. Davalık olduk. Yani ki ödüm kopar böyle şeylerden, gel mahkemelerde derdini anlatabilirsen anlat.
1: Peki bugünün parasıyla hesap verecek olursak ortalama ne kadar bir zararı uğrattı seni?
0: Şu anda bugünün parasıyla bunu ödeyebiliyorum. Çok az bir borcum kaldı. Aha. Ama 2014-2015 yılı için bir 400-500 bin lira kadar.
1: 2014'te de 400-500 bin lira. Yani evet, o yıllarda 500 bin liraya çok rahat ev alabiliyordun mesela.
0: Tabii aynen. Oturduğum daire 190 bine satılmıştı.
1: İki tane, üç tane daire alabiliyordun hatta belki de.
0: Tabii. Çok büyük bir paraydı. İnanılmaz bir hayal kırıklığı. Tamam dedim, daha ben hayatımı toparlayamam dedim ama çok şükür.
1: Sonra peki ortadan kayboldu anladığım kadarıyla. Borçları taktı veya sırra kadem
0: tabii
1: babası.
0: Mahkeme kağıtlarında ikimizin ismi yan yana şey yaptı ama hiçbir zaman karşılaşmadım. Şimdi de bazen sosyal medyadan tanıyor olabileceğim kişiler arasında karşıma çıkıyor ve bu adam tabii sonra öğrendik aslında çok geniş bir sabıka kaydı varmış. 13-14 tane işte nitelikli dolandırıcılık, resmi evrakta vesaire. Şimdi başka bir isimle ama kendi fotoğrafıyla sosyal medyada önüme çıkıyor, tanıyor olabilecek.
1: Ay dolandırıcı kız ana. Diyelim tamam, bunlar yaşandı bir şekilde, bu sürece sen ne yazık ki maruz kaldın. Sonrasında sen doğrudan kişisel olarak bir şey yapmasan da, mesela dümdüz söyleyeceğim, yayında olmamız hiç beni ilgilendirmiyor. Hani bunun bir dövdürülmesi lazım yani. Bir şey yapmadı mı, ağzı burnu kırılmadı mı bu adamın?
0: Yani sonra hayatımdan çıkartıp o şoku yaşadıktan sonra nereden bulayım da ben adamı dövdüreyim? Bulsam kendim döveceğim, paramı
1: yiyeceğim. Keşke biz o dönem tanışıyor olsaydık.
0: Ama insanlar çok dikkat etsin. Çünkü piyasada ve muhtemelen avlanmaya devam ediyor.
1: Aman boşver, sana bulaşmasın da artık millette enayi olmasın. Çok affedersin ama... dolaylı yoldan sana da enayi demiş oldum bacım ama ya.
0: Estağfurullah.
1: Yok ama enayisin Pınar.
0: Enayilik oldu. Gerçekten çok büyük kazık yedim ve göz göre göre yedim yani.
1: Benim bir arkadaşım ne yaptı biliyor musun? Tanıştığı biriyle ondan sonra kısa bir süre içerisinde böyle hızlı bir flört aşaması oldu. Yani böyle bir hafta içinde çok böyle artık şey oldular, emin oldular birbirlerinden. Belki dinliyordur şu anda beni. Çok da seviyorum ikisini de. Neyse dedi ki arkadaşım, kız arkadaşım, o tanıştığı çocuğa. Dedi yani ortalıkta o kadar çok garip insan var ki. Evet şu anda her şey çok güzel. Evet sen bana hani en güzel yanlarını gösteriyorsun. Kusura bakma, şu an her şeyin başındayken bunun da alt metnini aramazsın diye düşünüyorum. E-Devleti'ni açıp bana verebilir misin dedi çocuğa.
0: Ay çok güzel. Seda Sayan da hep onu tavsiye ediyor.
1: Gerçekten o birinci haftalarında E-Devleti'ni almış, yanındayken girmiş, sabıka kaydı var mı? İşte uyduruyorum, mesela ben daha önce hiç evlenmedim demiştir.

0: mı orada görebilirsin. Ondan evet. sonra borcu, harcı, vergisi, osu, busu falanı filanı, amanı dumanı. Hepsi orada çıkıyor. Dolayısıyla evet. bence yeni tanıştığınız insanların e-devletini alıp bir kurcalayabilirsiniz. Yani.
1: Evet.
0: Yani kaç yaşına gelmiş adam, asker kaçağı bile olabilir yani. Hiç bilemezsin onu yani.
1: Evet.
0: Peki, geçmiş olsun Pınar. Ne diyeyim, kötü bir hayat tecrübesi olmuş senin için.
1: Geçti gitti, yapacak bir şey yok çok şükür.
0: Ve sen ondan mı kaçıp gittin Kıbrıslara?
1: Yani biraz aslında.
0: Neyse, şimdi var mı hayatında biri?
1: Evlendim, çok mutluyum.
0: Ha, iyi tamam, Allah kurtarmış, iyi tamam.
1: Teşekkür ederim.
0: Yoksa sen anladığım kadarıyla biraz daha sıkıntı yaşardın eğer sağlıklı bir ilişkin olmasaydı şu an.
1: Aynen öyle.
0: İyi hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Ay vallahi Allah hepimizi kötü niyetli, art niyetli insanlardan korusun. Amin. Bilemiyorsun çünkü.
2: Ne kolay değişiyor bazı şeyler.
0: Vallahi. Aynen öyle.
2: Cam gibi kırılıyor seven kalpler.
0: Kalbi bırak, borç takmış gitmiş.

0: Ben dinliyorduk seni büyük oğlumla. Bugün küçük oğlum ve eşimle hastaneye giderken kulağımız yine sende. Gaziantep'ten selamlar diye bir de fotoğraf yollamışlar. Günaydın. Önder'cim öpüyorum seni de. Selam. Ay Doğancan, maalesef E-Devlet çok geç geldi. Bizim zamanımızda E-Devlet yoktu diyen sevgili Gönül. Evet, Gönül'ü de demek üzmüşler.
1: Sevmiyorsun madem hemen.
0: Ay Doğancan, Pınar öyle güzel anlatıyor ki resmen dolandırmaya teşvik ediyor insanı demiş.

0: Alo Doğancan, günaydın.
1: Günaydın, merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Ben Recep, Texas Austin'dan, Amerika'dan arıyoruz.
1: Az önce yazan mısın sen? Yok değilsin.
0: O arkadaşımdı Kutay, ben Recep.
1: Ha,
0: ulaşmaya çalışıyoruz.
1: Siz ne oldu, bana dadandınız ha bugün?
0: Aslında ben sana uzun zamandır dadanıyorum ama kısmet bugüneymiş.
1: Hoş geldiniz. Siz peki ne, arkadaş mısınız? Arkadaş grubu mu bu?
0: Evet abi, biz şöyle beraber çalışıyoruz. İş arkadaşıyız.
1: Güzel, evet, kolay gelsin. Evet. Orada 5 Türk arkadaş beni dinliyorsunuz. Ne güzel. Saat kaç şu anda Amerika'da? Akşamüstü, öğleden sonra.
0: Gece 1.39.
1: Ne? Hadi ya. Yata uyuyor. Ne işiniz var burada ya?
0: Doğancan, seni dinlemeyi bekliyoruz. Sana bağlanmayı bekliyoruz.
1: Ya ne enteresan. Bak, aynı anı yaşıyoruz ama farklı zaman dilimlerindeyiz. Biz burada mesela birbirimize günaydın derken sizin bir şey olmuyor mu ya? Dengeniz şaşmıyor mu? Gecenin köründe dinliyorsunuz.
0: Biz de o moda giriyoruz aslında. Bizim için de günaydın oluyor bu
1: saatte. Kaç senedir Amerika'dasın Recep?
0: Ben 4 senedir buradayım.
1: Ne oldu? Nasıl gittin peki? Bir iş sebebiyle mi? Nasıl oldu?
0: Evet, iş sebebiyle oldu. Daha sonra eşimle tanıştım. İşte burada yaşamaya karar verdik ama Türkiye'de gidiyorum ya. Ailem Tekirdağ'da, Malkara'da benim.
1: Eşin Amerika vatandaşı mı peki?
0: Eşim aslen Vietnam'da ama Amerikan vatandaşı. O da yıllardır Amerika'da yaşıyor.
1: Oturum izni ha?
0: Evet. yok. Seviyoruz birbirimizi. Yani uzun zamandır.
1: Güzel, yani, iyi, maşallah. Peki Recep, nedir acaba bana ders oldu dediğin şey?
0: Ya Doğancan, şöyle bir durum oldu. Ben 4 tane arkadaşımı kampa getirdim. Bir daha tövbe ettim. 4 arkadaşımı kampa getirmemeye.
1: Neden?
0: Ya biri böcekten korkuyor, biri karanlıktan korkuyor. İlk kez kamp yapıyorlar büyük ihtimalle.
1: Olabilir, evet. Bu kaygılarını söylemediler mi sana? Ya biz geliriz ama böyle böyle hani falan gibi şeyler olmadı mı?
0: Ya daha önce söylemediler. Hepsi çok meraklı olduğu için ben de tamam dedim. Ben sürekli yapıyorum zaten. Ama baktım yani, ama bundan sonra ders oldu.
1: Vah vah, ne kadar büyük bir hayat tecrübesi edinmişsin be Recep. Sen anladığım kadarıyla derdin sadece yayına bağlanmak, laf olsun diye söylüyorsun şu an bu. Kampa getirdim arkadaşlar.
0: Yok.
1: Peki Recep, o zaman şöyle yapalım. Telefonu kapatırken biz günaydın diye bağırıyoruz ya, siz iyi geceler diye bağırın bana.
0: Tamam.
1: Hadi.
0: Bir, iki, üç. İyi geceler.
1: Ya Amerikanyalardan bile dinleniyorum.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

harcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

Yavaş yavaş programı toparlayacağız ve hadi bakalım son bir telefon bağlantısı daha alabiliriz. Bugünün yayın konu başlığı duyduğunuz üzere şu şu şu bana ders oldu diyebileceğiniz ne var ne yok bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Dileyenler yayına dahil olabilir. Hadi bakalım hızlıca gelen mesajlara da bir bakalım. Konya'dan Yaşar yazmış. Selamlar, hele Recep'in derdine bak, kampa gitmiş de arkadaşları uyumamış. Yahu hey Allah'ım ya Rabbim diyen sevgili Yaşar. E canım, herkesin derdi kendine. Yani. Herkes dolandırılmıyor. Herkesin başına tatsız şeyler gelmiyor.

iş yerinden günaydınlar diye Mersin'den Sabriye Hanım bana bir selfie yollamış. Ne orası? Bakkal herhalde değil mi? Kolay gelsin. Doğancığım, ben eniştem tarafından dolandırıldım. 9 sene önce 400 gram altınım gitti demiş.

0: Alo, günaydın Doğancan.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
0: Harun ben, Mersin'den. Nasılsın?
1: Sağ ol Harun, seni sormalı, tanıyalım, ne iş yaparsın?
0: Teşekkür ederim. Ya bir iki defa bağlanmıştım daha önce. Ben aslında öğretmenim ama branşımı yapmıyorum. Bir kurumum var, orayı işletiyorum.
1: İyi, kolay gelsin. Gelelim gündemimize. Nedir acaba ders oldu dediğin şey?
0: Aslında birçok şey vardı. En son yaşadım. Yani bir anda yeri açtım. Sen de yolda gelirken dinliyordum. Son işte alışveriş sitelerinden bir tanesi bu. İçince el falan satılan sitelerden bir tanesinden bir ürün aldım. Normalde hiç almam yani. Hani garantici bir adamım. Hani almam yani. Kendi huyumu biliyorum. Ya bir deneyeyim bakayım ne olacak falan dedim. Aldım ürünü. Adam da karşımdaki de böyle gayet işte hızlı cevaplar veriyor falan. Hani hızlı cevaplar vermesi beni rahatsız etti. Ama ne olacak dedim yani bir ortalama 10
1: hızlı
0: milyon.
1: Cevap vermesi niye rahatsız etti ya? Kesin dolandıracak, acelesi var mı diye düşündün.
0: Yani orada bir şey var yani.
1: Ürün neydi, marka vermeden nedir yani?
0: Ürün şeydi ya, bu deniz skuterıydı. Yani bu hani deniz altında direksiyon gibi, motor direksiyonu gibi düşün. Deniz altında.
1: Motorlu tutuyorsun ve, o seni suyun içinde götürüyor.
0: Aynen, deniz skuterı diye geçiyor. Ondan hani bir deneyeyim derim. Hani kullanabilirsem orijinal bir şey alacağım.
1: Sonra?
0: Ondan sonra ben de bir yarısını attım. Hani böyle kullanınca yarısını attım ödemenin. Attıktan sonra adam toz oldu. Sonrasında ben de işte hem o siteye şikayette bulundum. Hem Cimer'e yazdım. Hani aslında o parasında değilim de hani en azından benden sonrakilerinin dolandırmasına engel koymak için bir yasalda bir şey açtım ona. En son işte bu ders oldu. Saçma bir şey oldu yani, normalde hiç öyle yapacağım şey bir şey değil.
1: Evet ama yani orada başka bir şehirdeydi herhalde satıcı, değil mi?
0: Başka bir şehirdeydi, evet. Normalde de gidip almak lazım yani.
1: Yani ben oradan hiç öyle bir alışveriş yapmadığım için bilmiyorum. O ikinci el ürünü mesela, ürün geldikten sonra mı ödemek gerekiyor, yoksa ödüyorsun ondan sonra mı yolluyorlar, orada neye göre yapılıyor? Ya da bilmiyorum, belki o sitede bir şey satabilmek için şey var mı? Yani TC'ni girmen lazım, bir yaptırım uygulaması ya, vesaire falan gibi bir şey var mı bilmiyorum. Onların olması lazım sonuçta.
0: Ben normalde o kadar acemiyim ki o sitelere, o kadar acemiyim ki hani gidip görüp orijinal ya da onun marketinden aldığımız için. Ben öyle şey de varmış, onun koruma hakkı da varmış. Yani siz o sitenin bir belirlediği bir hesaba ödeminizi atıyor musunuz?
1: Güvenli ödeme yapıyorsun.
0: Onayladıktan sonra hani bak böyle şeyler varmış.
1: Evet, sen ben bilmiyordun direkt. Adamın IBAN'ına chatte yazışınca IBAN'ına yolladın direkt.
0: WhatsApp'tan çat diye attım hani yani, ama işte o bir ders oldu. İyi de oldu. Bundan sonra ikileri dolandırmasın diye de önlerimizi
1: aldı. Geçmiş olsun. Allah beterinden korusun Harun. Milletin baksana yani 3 ev parası gitmiş neredeyse. Sen bir tane kıtırık motor gitmiş. deniz direksiyonu. Onu da anlamadım. Niye öyle bir ihtiyacın vardı ki senin? Ne yapacaksın deniz direksiyonu?
0: Ya biz şimdi deniz olan şeyde yaşıyoruz. Denize çok gideriz. Heves ettim. Böyle oyuncaklar, deniz ürünleri seviyoruz. O da kullanabilirsem daha orijinal bir şey alayım diye. Ön bir çalışma olsun.
1: Anladım.
0: Bu da iyi oldu.
1: Evet, peki. Hadi gelsin sabah enerjimiz. Sağ olasın.
0: Günaydın herkese.
1: Günaydın. Sağ ol. Teşekkürler. Harun ayakta yatıyor zaten.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Yerinde dur, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
6: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Birisi şey yazmış. Doğan can ama ben dolandırıcının böylesini severim. Adam ne kadar vizyonermiş. Deniz direksiyonu satıp milleti dolandırıyor. Doğru. Hiç mesela ben dolandırıcı olmaya karar verirsem aklıma gelmez. Ben direkt ne bileyim telefon melefon üzerinden dolandırırım. Yani telefon satıyorum falan diye. Evet. Bu harika gelecek planlarımızın ardından geldik bir programın daha sonuna. Hepinize güzel, keyifli, mutlu bir gün ve harika bir hafta geçirmenizi diliyorum. İşimiz gücümüz rast gitsin inşallah. Yarın sabah yine yeni güne beraber başlayalım diye burada olacağız. Kaçırdığınız tüm yayınlar Karnaval uygulamamızda sizi bekliyor. Unutmayın. Akşam da bu yayının tekrarı 18-19 arası Süper FM.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, ikinci köprü her iki yönde de şu anda rahat. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü yoğun. Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar yarım saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 45, Yeşilköy Mahmut Bey Bağlantı yolu Güneşli Kavşağı'ndan Batı Kavşağı'na kadar 15 dakikada, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar ve Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 35, Çakmak Köprüsü'nden Küçüksu'ya kadar 17 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Tem Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Tem Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde yönlendiriliyor.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Sakin ve sabırlı sürüş. Trafikte öfke, acelecilik ve sabırsızlık çoğu zaman hatalı kararları beraberinde getirir. Korna çalmak, yakın takip etmek ya da ani manevralar yapmak sizi hedefinize daha güvenli ulaştırmaz. Aksine kazalara davetiye çıkarır. Direksiyon başında sakin kalmak hem sizin hem de trafikteki diğer insanların güvenliği için en doğru tercihtir.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: geçse de böyle.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Odeya'yla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: olmasa kalmaz işiniz. Umran Oto ekspertiz.
1: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

Süper FM'den herkese selamlar. Ben Tolga Gündüz. Keyifli bir öğleden sonra diliyorum. Her zamanki gibi O İş Bende'yi saat 14 itibariyle başlattık. 3 saat boyunca hem en iyi müziği dinleyeceğiz beraber hem de en acayip haberleri benden duyabileceksiniz. Hoş geldiniz.

programın başında dilerseniz 13 Temmuz için hava durumuna bir bakalım. Bugünkü hava durumu tahmini şöyle oluşmuş. Güney bölgelerinde sıcaklık 40-42 derecelere kadar çıkacakmış. Bodrum'da şu an gerçekten de deniz kenarında bir tavuk çevirme durumu var demek ki. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Sinop hariçmiş bu arada. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle gece geç saatlerden itibaren İstanbul, Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde şiddetli sağanak yağış bekleniyormuş. Kısa süreli ama oldukça güçlü bir yağış bekleniyor. Bazı haber sitelerinde akşam deniyor, bazılarında gece deniyor. Yani bu gece bir yağmur olacak Marmara'da ve bahsettiğim bu illerde.

haberlerimize yüksek dozda bir giriş yapalım. Nedir o? Burçlar. Evet, anladınız. Girdikleri her ortamda hesabı kimseye ödetmeyen, sevdiklerini hediyelerle şımartmaktan zerre tereddüt etmeyen o gizli kahramanlar belli oldu. Bu haberi yapan hanımefendi belli ki sevgilisinden bu tür ilgiler görmüyor. Yani en azından benim sayfamı okuduğunda farkına varsın diyerek böyle bir giriş yapmış. İşte astrolojinin elindeki son kuruşu bile paylaşmaktan korkmayan doğuştan hem bonkör ve cömert dört burç. Demişler bakalım sizde oluyor mu? Aslan burcuymuş, çok cömertmiş. Yaymış, sonrasında balık varmış cömert burçlarda, bir de boğa. Bana benim tanıdığım balıklar, siz öyle değilsinizdir mutlaka ama benim tanıdığım balıklar aslında yılan da dense bir karşılığı olabilirmiş ama son anda çevirip balık demişler kimseyi üzmemek için.

İstanbul'un sabah trafiğinden anladığımız herkes artık tatile kaçmış bir yerlere. Yaz aylarında ağırlıklı olarak da tabii deniz tatili olunca deniz suyunun faydaları tekrar gündeme geliyor. Mesela bakalım ne faydaları varmış. İçinde bulunan magnezyum, potasyum, kalsiyum ve sülfat gibi mineraller, öyle bir anlatmışlar ki içesi geliyor değil mi insana? Cildin yüzeyindeki kirler ve daha fazla yağın uzaklaşmasına sebep oluyormuş. Özellikle yaz aylarında artan terleme nedeniyle gözenekler oldukça dolduğu için suyun doğal arındırma etkisiyle bu kirler temizleniyormuş. Bunun dışında deniz suyunun en çok dikkat çeken etkilerinden biri de doğal peeling görevi görmesi. Yani içindeki tuzlar sayesinde ölü deriyi vücudunuzdan atabiliyormuşsunuz. Biz de boş değiliz, biliyoruz peelingin ne olduğunu en azından. Yani deniz suyunu hemen bir duşa gireyim, iyice köpüreyim falan demek yerine birazcık üstümüzde tutmanın faydaları bunlar olabilirmiş.

Yine tam yazla ilgili bir haber, güzel denk geliyor arka arkaya. Güneşten ve sıcaklardan korunmak için yapmamız gereken birçok şey varmış. Onların bazılarını sıralamışlar. 10 ile 16 saatleri arasında dışarı çıkmayın diyorlar. Niye ya, denize gideceğim. Ya gitmeyelim ya, 10 ile 16 saat günün yarısı demek. Dünya tatile para vermişim. Allah Allah. Güneşlenme ve denize girme saatlerini iyi ayarlayın demişler. Çocukları ve hayvanları araçta bırak. Araçta bırak. Hakikaten onu nasıl yapıyorlar ben anlamıyorum. 60 derece dışarısı, arabanın içi 100 derece. Çocuğunu bırakıp 2 dakika markete gittim ben diyor. Bir geliyor itfaiye camı kırmış. Çocuğu çıkarmaya çalışıyor. Sık sık duş alın denmiş. Günde en az 2,5 litre su içmek gerekiyormuş. Yağlı ve kızartılmış yiyeceklerden kaçın. Şimdi bunlar nasıl kaçacaksın? Akşama mesela yazlıkçılar şeyi düşünüyor. Özellikle anneler. Patlıcanı kızartsam yanına domates. Üzerine böyle sarımsaklı bir sos. He? Patates kızartması falan. Bunu düşünüyor anneler. Ve açıkta satılan yiyeceklere mutlaka dikkat edin diyorlar. Çünkü güneşe maruz kalınca hemen bozulabiliyormuş açıkta satılan yiyecekler. Göster.

Çok uzak değil, bundan 10 yıl evvel bir cerrah tanıdığımla sohbet ederken diyordu ki ya adam bilmem kaç bin kilometre öteden bilmem neredeki adamı ameliyat etmiş. Nasıl yapmış abi diyordum. Robotlarla diyordu işte, bundan 10 sene evvel. Şimdi ne yapmışlar biliyor musunuz? Çin merkezli Unitree tarafından geliştirilen insansı robot. Bak insanın kullandığı değil. İnsansı robot G1 ile yapılan yeni ameliyatlarda safra kesesi operasyonu gerçekleştirmişler. Doktorla beraber çalışan robotların ortaya çıkardığı sonuç başarılı olmuş. Bir domuzun safra kesesini almışlar ve bunu insansı robota yaptırmışlar. Bakın tekrar diyorum, bu korkunç bir şey. Evine temizlik yapsın diye aldığın insansı bir robotun ertesi gün senin böbreğini... Nereden biliyorsun? Bilmiyorsun. Sıkıntılı durumlar. Ben teknolojiye biraz mesafe koydum aramadan.

0: bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

türlü bağımlılık kötü de kumar en kötüsü galiba. Çıkamıyorsun çünkü içinden ya günün sonunda. Berbat bir şey. Niye bunu söylüyorum? Amerika'da tahmin piyasası platformlarında orman yangınlarının nereye ulaşacağı, kaç dönüm alanı yakacağı ve ne zaman kontrol alacağı üzerine işlem yapılması tepki çekiliyor. Düşünsenize, binlerce canlının, insanın, hayvanın, her neyse, hatta doğanın ortadan yok olması söz konusu. Birkaç tane sığır para kazanacağım diye bunlar üzerine bahise giriyorlarmış. Bunun dışında İskoçya'da ya da İngiltere'ydi, tam net hatırlamıyorum. Yine böyle saçma sapan bir bahis yapılıyor ve hava sıcaklığı bu sene şu kadar seviyeye çıkar diyor. Adam kendi bahisi tutsun diye üşenmiyor. Meteorolojinin ölçüm cihazına fön tutuyor ya. Sonra yakalandı. Dünya kadar da para kazandı. Böyle saçmalık olur mu? Yani hakikaten kumarın ciddi şekilde kontrol altına alınması gerekiyor.

0: Turan Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

İstanbullular için bir haber. Halkalı'da yaşıyorsanız Arnavutköy'e, Arnavutköy'de yaşıyorsanız Halkalı'ya bedava gidebilirsiniz. Niye böyle bir şey söylüyorum? Çünkü 20 Temmuz'da açılacak Halkalı Arnavutköy metro hattı 31 Temmuz'a kadar, yani 11 gün boyunca ücretsiz olacakmış. Bak bir şey değil mi? Serin serine. Sıcakta ha? Yani gece de uyuyamamışsın sıcakta, böyle sabah bir attın mı kendini? Git gel, git gel. Arada mesafe de var, güzel. Yani ben size hatırlatayım, 31 Temmuz'a kadar metro hattı, yani Halkalı Arnavutköy metro hattı ücretsiz olacakmış.

bedelli askerlik çok kişi tarafından kullanılan bir hak ve insanlar tabii ki işleri güçleri bölünmediği için devam etmekte uygun görüyorlar. Kanunlu bir hak olduğu için de kullanıyorlar. Ama Türkiye'de bedelli askerlik ücretlerindeki hızlı artış askerlik çağındaki gençler için önemli bir mali yük haline gelmiş. 2019 yılında sadece 31 bin lira olan bedelli askerlik ücreti son memur maaşı zammının ardından 416.361 liraya yükselmiş. Böylelikle 7 yıl içerisinde %1425 artış olmuş askerlik şeyiyle ilgili. Neyle ilgili? Bedelli askerlik için. Bunun dışında bankalardan kredi aldığınızda bununla da kalmıyormuş. 662 bin lirayı bulabiliyormuş faizle bu ödemek istediğiniz bedelli askerlik parası. Gençler ne yapın ne edin, eğer böyle bedelli askerlik yapacaksanız şimdiden para biriktirmeye başlayın. 3 yaşından itibaren, yani şimdiden dediğim o kadar gençlere hitap ediyorum. Çünkü bu kadar büyük bir fiyatı bir de üzerine kredi masrafları binince ödemek zor olur. Dediğim gibi 3 yaşından itibaren paranızı biriktirmeye başlayın eğer bedelli askerlik düşünüyorsanız.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.

Süper FM'de O İş Bende devam ediyor. Ben Tolga Gündüz. Güzel bir öğleden sonra yaşıyoruz. Ve haberleri de hemen ikinci saatin başında kafadan dalıyoruz. Bazısının şansı çok koşturuyor peşinde. Ve ben buna çok sinirliyim. Fransa'nın Senon kentinde evini genişletmek isteyen bir kişi arazisinde yapılan kazılarda Roma İmparatorluğu dönemine ait 40 binden fazla bronz ve bakır sikke bulmuş ya. Nasıl? Özeniyorum şöyle şanslı insanlara. Ve bu 40 bin sikke, bak hiç değerini yazmamışlar haberde zaten ama 1 eurodan olsa 40 bin euro. Ne yaptın? Hiçbir şey. Dediğim gibi bazısının şansı peşinden koşuyor ve asla o şansı peşini bırakmıyor ya.

0: güzel.
1: Japonlar çok acayip ve çok zeki insanlar oldukları için her türlü aksiyona hazırlıkları var. Ülkede sıcak hava kaynaklı yıllık iş gücü kaybı 2.8 milyar saati aşarak rekor seviyeye ulaşmış durumdaymış Japonya'da. Sıcak havalar yüzünden yani insanların mesaileri aksıyormuş. Bu doğrultuda yaz aylarına özel bir çalışma modeli getiren Konica Comsinchon Temmuz ayı ile Eylül ayları arasında çalışanlarına her ay 9 gün izin vermeye başlamış. Normali 8 gün ya, 9 gün veriyor. Ama zannediyorsunuz ki bu 9 gün çıkmayacak. Ne yapıyorlarmış peki? Eylül ayından itibaren cumartesi günlerinde mesai koyarak o iş gücü kaybını ortadan kaldırmışlar. Haberiniz olsun. Bu arada bizim dışımızda bu aşırı sıcaklara çok fazla reaksiyon vermiyor mu bu ülkeler ya? Mesela bundan 15 yıl evvel bir İngiliz'e ya da Fransız'a bizim bir ilimiz var. Orada güneşe ateş ediyorlar, deliriyorlar sıcaktan ya falan desek. Ama aynı haberi şimdi ver. Ölüyorlar adamlar Allah korusun patır patır. Şimdi şey yap. Söyle de ki Adana'da ateş ediyorlar. Biz de roket attık diyecek adamlar yani. O yüzden fazla reaksiyon veriyorlarmış gibi geliyor bana sıcağı.

İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen bir kongre varmış ve orada İspanya, Şili, Arjantin, İrlanda'dan bilim insanları ortak bir çalışma yapmışlar. Araştırma kapsamında çok dilliliğin yaygın olduğu İspanya'nın Bask bölgesinde yaşayan 728 gönüllünün beyin aktiviteleri analiz edilmiş. Yapay zeka destekli yöntemlerle katılımcıların biyolojik beyin yaşlarını hesaplamışlar. Çok dillilikten kasıt car car konuşma değil. Yani şimdi yanınızda biri varsa ha bak bey beni konuşturmuyorsun ama falan, öyle değil bu. Fazla dil bilmekten bahsediyorlar. Elde edilen verilere göre iki dil konuşabilen kişilerin beyinleri yalnızca tek dil bilen bireylere kıyasla ortalama 6 yıl daha genç görünmüş. Ve dil sayısı arttıkça da fark bayağı büyüyormuş ya. Yani mesela 4 dil öğrensem şu an 25 dönüyor mu? Öyle bakmıyoruz ama dediğim gibi çok dillilikten kasıt orada car car car konuşmak değil. Lisan öğrenmekten bahsediyorlar.

şu haberi okuyunca dedim ki oh be, batarya sorunu çözülüyor artık telefonlar dedim. Bakın siz de öyle düşüneceksiniz. Çinli bilim insanları karbon 14 izotopu kullanarak binlerce yıl boyunca kesintisiz elektrik üretebilen yeni nesil bir radyo izotop pil geliştirmiş. Geliştirilen bu teknoloji kritik cihazların ve uzay araçlarının şebekeden bağımsız şekilde ömür boyu çalışmasını sağlayacakmış. Yani bizim telefonlara göre bir şey yok. Gene vereceğiz 150'yi. Her gün bir şarj var mı ince uçlu diye şarj kovalayacağız. Yani veriyoruz 120'yi 130'u, manyak gibi her yerde şarj aleti arıyoruz. Bu arada bu yapılan pil aslında bakılırsa nükleer. Hakikaten nükleer. Yani bizim cep telefonuna falan bunu taksak yanağımız eriyebilir. Böyle konuşurken birden akabilir. Sesin gitti aşkım falan. O yüzden şimdilik bizim gibi kullanıcılara pek hayırlı bir iş gibi gözükmüyor.

Harika bir haber vereyim mi size? Türk hekim ve mühendislerin dış gebeliğin tespitine yönelik yapay zeka çalışması uluslararası IEEE Access bitmeyecek sandım dergisinde yayınlanarak literatüre girmiş. Kadın hastalıkları doğum uzmanı operatör doktor Gültekin Koç'un beraberindeki ekiple yaptığı çalışma yapay zeka ile destekleniyor ve dış gebelikte %99'a varan klinik doğrulama tespit etmeyi başarıyorlar. Hakikaten muazzam değil mi ya? Böyle olunca da bir gaza geliyorum ben. Ya yaşasın Türk falan, böyle Türkiye falan diye alkış tutasım geliyor. Modelin aynı zamanda sağlıklı gebeliklerin tanısında da %99.8'e varan doğruluğu ortaya koymasıyla muazzam bir yer ediniyor. Literatürde kendine Gültekin Koç'un hocama ve ekiplerine.

dünyanın geneline bakıldığında bizim nüfusumuz oldukça gençmiş. TÜİK verilerine göre 15-24 yaş grubu genç nüfus olarak nitelendiriliyormuş. Geçen sene dünyada 1 milyar 283 milyon 150 bin genç varmış. Bu sene yine bu ölçüm yapılmış. Türkiye 194 ülkeden 117'sini genç nüfusta geride bırakmış. Avrupa'nın da en genç nüfusuna sahip olmuşuz. 12 milyon 708 bin 348 genç bulunuyormuş bu 15-24 yaş arasında. Hatta şöyle bir şey var. Bizi en yakın 8.3 milyonla Birleşik Krallık izliyormuş. Bizim genç nüfusumuzun toplam nüfusundan fazla olduğu ülkeler de varmış. Mesela Yunanistan, Belçika, Macaristan gibi sadece genç nüfus bile yeter yani. Ona göre.

0: Süper FM'de hit müzik tam gaz sürüyor. Yan odadan yani JoyTürk'ten harika bir haberim var. Hafta boyunca JoyTürk'te sabah 8-9 ve akşam 17-18 saatlerinde günün kelimesi yayında olacak. Hafta içi her gün kelimeleri biriktir, cümleyi tamamla ve cuma akşamı 18'den sonra JoyTürk Instagram sayfasında DM'den gönder. 27 Temmuz'daki İstanbul Melike Şahin konser biletini kap. Kaçırmayın.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

İçlerinde Türkiye'nin de olduğu 32 ülke içerisinde bir araştırma yapılıyor. Bu araştırmada deniyor ki yapay zeka sizi işsiz bırakacak mı? Bundan korkuyor musunuz diyorlar. Herkes neredeyse Avrupa ülkeleri dışında bundan çekincesini yazmış. 32 ülkenin ortalaması %35 gibi oluyormuş. Ama en çok mesela Tayland'da %64 ile çok korkuyorlarmış işlerini alınmasından yapay zeka tarafından. Sonrasında Malezya, Hindistan, Endonezya geliyor. Hindistan mı? Sokak lezzetlerini mi alacaklar yapay zeka? Yok tabii, orada fena halde yazılımcılar var. Muhtemel çekince odur. Türkiye yine bu 32 ülkenin ortalaması %35 iken %45 oranında kaygı duyuyormuş işlerinin yapay zeka tarafından el konulacağına. En çok en az dertlenen de Hollanda olmuş %14. Hiç umursamamışlar. İsviçre, Almanya falan, biz yaparız kardeşimiz işimizi demişler. En alt sırada onlar.

Süper FM'de O İş Bende devam ederken hemen bir hatırlatma yapayım. Karnaval.com'u biliyor musunuz? Onu biliyorsanız karnaval uygulamasında mutlaka biliyorsunuzdur. Ne işe yarıyor diye ilk defa duyanlar varsa artık yuh artık yani. Bütün dünya biliyor karnavalı. O yüzden dilerseniz karnaval.com'a girerek, dilerseniz de uygulamasını cep telefonunuza, tabletinize nereye istiyorsanız indirerek yüksek kalitedeki müziğin keyfine varabiliyorsunuz. 5 tane ulusal radyo var orada. Onlarca dijital radyo var. Her keyfinize uygun. Arabesk istiyor canım. Tık bastın geldi. Hemen. Diyorsun ki Türkçe remix istiyorum ben. Hop o da orada. Yani hem yüksek kalitedeki müziğe ulaşabiliyorsunuz hem de buna hiçbir ücret vermeden sahip oluyorsunuz. Aynı zamanda Türkiye'nin en sevilen, en çok beğenilen podcastleri de yine Karnaval.com'da ve Karnaval uygulamasında. Keyif yapacaksanız Karnaval size yetiyor o anlamda.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Tem Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Tem Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Yer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde yönlendiriliyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hava koşullarına göre sürüş. Yağmur, sis, kar ya da buzlanma gibi hava koşulları sürüş güvenliğini doğrudan etkiler. Böyle zamanlarda hızınızı düşürmek, takip mesafenizi arttırmak ve ani hareketlerden kaçınmak gerekir. Görüş mesafesi azaldığında farlarınızı doğru kullanmayı unutmayın. Yol aynı yol olsa da hava değiştiğinde sürüş tarzınız da değişmelidir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz'le

Yeni saatte beraberiz. Son zamanların en enerjik şarkılarından bir tanesi Can Demir'in Gel Dedim Geldiği şarkısıyla programın son saatini açtık. Ben Tolga Gündüz, O İş Bende'ye yine bu saat içerisinde de en iyi müzik ve en acayip haberler hakim olacak. O yüzden lütfen bir yere ayrılmayın.

0: Hadi yapmayalım mı bir tane zenginin parası züğürdün çenesi haberi? Yapalım tabii ya. UBS Küresel Servet Raporu 2026'ya göre dünya genelinde en az 1 milyon dolar servete sahip kişi sayısı 2025 yılında yaklaşık 1 milyon artarak 57 milyona ulaştı. 57 milyon kişinin 1 milyon dolardan fazla parası var. Sizin yok. Benim de yok. Aynı dönemde ki ben bunlardan birkaç tanesini tanıyorum. Aynı dönemde küresel kişisel servet %10.8 büyüyerek son 2 yılın artış hızını 2'ye katlamış. Amerika 23.6 milyon milyonerle açık hava ara birinciymiş. İlk sıradaki yerini korumuş. Bu sayı kendisini izleyen 11 ülkenin toplamını geride bırakmış. Çin'de de 5.3 milyon milyoner varmış. Hayırlısı be. He? Yani Allah sıhhatli mi ya? Tamam. Tamam kızdırmayacağım sizi.
1: Sarı zamanımızı bir geriye en güzel yerine.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

OECD ve Our World in Data verilerine göre satın alma gücü pariteleri hesaplanmış. 1000 dolar kazanmak için, Amerika doları kazanmak için ülkelerde bir haftada kaç saat çalışmak gerekiyormuş biliyor musunuz? İlk başta başlayacağım, tersten başlayacağım. En çok çalışılandan ki sinirini sonradan bozulsun diye. Mesela en çok Kolombiya'da çalışmak gerekiyormuş. 86 saat çalışman gerekiyormuş 1000 dolar kazanabilmek için bir haftada. Meksika 78 saat, Yunanistan 60 saat, Costa Rica 53 saat. Hızla aşağı iniyoruz. Türkiye burada yani görece iyi bir yerde, 37 saat yeterli oluyormuş. O ne iş yapıyorlar ya? Listeye tersten baktığımız için en az çalışılacak ülkeyi de söylüyorum ve süresini söylüyorum. Bir haftada 16 saat çalışarak İzlanda ve Lüksemburg'da 1000 dolar kazanabiliyormuşsunuz. Hollanda'da 19 saat, Norveç'te de aynı, İsviçre 18 saat falan. Yani 2,5 katımız falan daha az çalışarak onlar 1000 dolara ulaşabiliyorlarmış.

0: gelsin.
1: İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi bir açıklama yapmış. Geçen yılla bu yıl en popüler erkek çocuk ismi, geçen sene de öyleydi, şeyde İngiltere'de ve Galler'de Muhammed olmuş. En popüler erkek ismi. Açıklamalarda 2025'te kız bebeklere 2386 ile en çok da Olivia adı verilmiş ve bu Olivia ismi 10 yıldır bir numaradaymış ya. Çok acayip değil mi? Bizde de bir ara Ebru vardı. Onun öncesinde Aslı vardı falan. Hiç değişmeyen isimler olarak. Bayağı onlar da hakikaten 10 yıl falan boyunca bütün çocuklara verilmişti. İlginç bir istatistik İngiltere'den.

0: yer altından.
1: Bugünün en korkunç haberini hazırsanız veriyorum. Dünya genelinde doğum oranları benzeri görülmemiş bir hızla çakılmış. Yeni bir araştırmaya göre 195 ülkenin 3'te 2'sinde doğurganlık hızı nüfusun sabit kalmasını sağlayan 2.1'lik kritik sınırın altına düşmüş. Yani yıllık 2.1 doğum oranınız varsa nüfusunuz sabit kalıyormuş. O oranın altına düşmüş 195 ülkede. 66 ülkede kadın başına düşen çocuk sayısı 1'e yakın seyrederken bazı ülkelerde en yaygın çocuk sayısı istatistiksel olarak artık 0. Çocuk yok. Yapmıyorlar. Ama insanlar haklı değil mi? Haklılar. Şimdi en basit yüzeysel anlatımla böyle bir dünyaya çocuk mu getireceğim şeyi vardı ya sohbeti. Haklı. Manyağın birinin canı sıkılıyor, bir yere savaş açıyor. Yani insanlar doğal olarak kendilerini korumak için çocuk yapmayıp bir de kendimizi koruyacağız diyerek hareket ediyorlar, yaşıyorlar. Ancak yeni araştırmalar sorunun kökeninin daha çok derin olduğunu söylüyor. Artık sorun çiftlerin az çocuk yapması değil, çift olmaması. Gençler arasında oluşan trend buymuş. Kimse kimseyle birlikte değil. Hayda. Biz doğum oranını kurtaracağız derken millet ya. Çok acayip. Çok garip bir yere gidiyoruz, ben size söyleyeyim.
2: Yine bile bile sana koşuyor. Adın eğer uçurumsa.

her sektörde bilim sizi bir adım öteye taşıyor. Hatta bu yapay zeka mesleğimizi alacak falan diyorlar ya. Çok güzel bir yazı okudum. Diyor ki yapay zeka senin mesleğini elinden almayacak. Sen daha iyi yapay zeka kullandığında diğerlerinin önüne geçeceksin diyor. Çok haklı. Yani hayatımıza dahil edeceğiz. İnşaat sektörü de bunlardan bir tanesi. İnşaat sektöründe robot kullanımı giderek yaygınlaşırken Charles adlı yeni bir robot dikkat çekici özelliğiyle ileriye çıkmış. Örümcek benzeri bacaklara sahip robot yaklaşık 200 metrekarelik bir evi bir günde inşa ediyormuş. Ha, ustalar şaşkın. Ustalar panikte. Ve diyorlarmış ki robotun hızının yaklaşık 100 tuğla ustasına denk olabileceği. Yani böyle bir ölçü birim mi var? 100 beygir der gibi. O ne biçim saçma? Ama hakikaten robotun böyle bir temsili durumu da var. Yapmışlar ve kocaman bir robot bir gün içerisinde bir evi inşa edebileceklermiş. Dediğim gibi ustalarımız şaşkın, ustalarımız üzgün.

Çipiti ayağınızı denize, havuza sokarken biz yine burada Doğan Can'la reyting savaşımıza devam ediyoruz. Yarın da yine bu savaş devam edecek. Saat 14'te en iyi müziği dinlemek için ben Tolga Gündüz, O İş Bende ile Süper FM'de olacağım. 3 saat

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta. Galata Köprüsü Eminönü'nden dere boyuna kadar 30, Barbaros Bulvarı Abasağ'dan Sirkeci'ye kadar 20, Vatan Caddesi Kavşağı'ndan Merter Sapağı'na kadar 22, Büyükdere Caddesi Temmaslak girişinden Zincirlikuyu'ya kadar 30 ve Çağlayan Kavşağı'ndan Balmumcu katılımına kadar 27 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan İdeal Tepe'ye kadar 50, Uzunçayır'dan Kozyatağı'na kadar 30, Bostancı'dan Fener Yolu'na kadar 16, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Küçüksu Kavşağı'na kadar 25, İmez Köprülü Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 12 ve Üsküdar Ümraniye Tembağlantı yolu Libatiye'den Ümraniye Kavşağı'na kadar 20 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Tem Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Tem Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Yer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde yönlendiriliyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
4: Süper Efendi. Pilot Garaj Oto ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto ekspertiz.
6: Sinyal kullanım. Trafikte sinyal vermek diğer sürücülerle iletişim kurmanın en basit ve en etkili yoludur. Şerit değiştirirken, dönüş yaparken ya da duracağınızı belli ederken sinyal kullanmak kazaların önüne geçer. Sinyal vermek sadece bir kural değil, aynı zamanda trafikte saygılı ve güvenli davranmanın da göstergesidir.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu. Pilot.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Ben Fidan Doğancan.
0: Hoş geldin Fidan. Tanıyalım, nereden arıyorsun, ne iş yaparsın?
1: Fidan değil Doğancan, Çiğdem.
0: Çiğdem, seni de tanıyalım, nereden arıyorsun?
1: Ben nereden arıyorum? Sakarya'dan arıyorum. Şu an biz de Fethiye yolundayız deyip şöyle bir parantez açayım herkes gibi.
0: Bu şey, anladığım kadarıyla bu hafta herkesin bir yere gitme sebebi 15 Temmuz resmi tatili de bir şekilde bağlayıp mı gidiyorsunuz yoksa?
1: Yok, bağlamadan gidiyoruz biz.
0: Bağlamadan mı? Hani şey ya, hani resmi tatil olarak da kayıtlara geçti için 15 Temmuz. Dolayısıyla hani bu hafta çok fazla böyle hafta başını hafta sonunu birleştirip gidenler çok diye tahmin ediyorum.
1: Biz senelik izni bağladık diyelim.
0: Hadi bakalım, nedir acaba ders oldu dediğin şey? Senle siftahımızı atalım.
1: Şimdi evet, ben söyleyeyim. 21 yaşında evlendim Doğancığım. Elçim de benden bir 15-16 yaş büyüktü.
0: Evet.
1: Ben de cahilim. Bana hep şey derdi. Ben de çok titizim. İnanılmaz titizim. Bana şey derdi. Ya bak, bu pencerenin altı çıkmıyor biliyor musun? Ben de derdim ki yenge, buradan selam olsun Necla yengeme. Yenge, olur mu öyle şey? Ben çıkarıyorum, kız çıkmıyor. Alıyordum elime.
0: Öyle salağa yatıp bütün işi sana yaptırıyordu yani.
1: Aynen öyle.
0: Ay Çiğdem, bu nasıl olacak, ben hiç bilmiyorum ki dediği ne varsa hepsine sen atladın tabii.
1: Aynen, ama şeytanın yattığı yeri biliyormuş halbuki.
0: Bununla ilgili dün bir tane video görmüştüm. Erzurum'da bir sokak röportajı yapıyorlar. Orada işte böyle fıkra gibi anlatıyor. Diyor ki işte yeni gelin gelmiş, bir tane bir kız varmış. İşte kayınvalidesi ve kayınpederi bu gelin hiç iş yapmıyor diye, yardım etmiyor diye kendi aralarında dertleniyormuş. Onun önünde hani gaza getirmek için ona evi ben süpüreceğim diyormuş birisi. Hayır, ben süpüreceğim diyormuş. Kayınvalideyle kayınpeder kendi aralarında böyle, hayır ben bırak ben süpüreceğim falan, kız gaza gelsin diye. Kız da demiş ki ya tartışmayın, gerek yok, bir gün sen süpürürsün bir gün sen süpürürsün demiş. Dolayısıyla biraz aklını kullanacağım bacım.
2: Bu sabah Doğan Can'da

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Ben Mine Doğan Can, Amasya'dan.
3: Mine. He. Bizim Mine. Bizim sapık Mine.
2: Evet. Ne Mine?
3: Hani şey anlamında, sürekli yazıyorsun çiziyorsun anlamında. Yanlış anlaşılmasın bacım. Aşk olsun.
2: Çiziyorum da yazıyorum.
3: Allah razı olsun. Valla
2: sağ ol. Daha da yazmayacağım.
3: Sigortanı yapsam bu kadar yazmazsın yani. Allah razı olsun. Hoş geldin. Nedir acaba sana ders olan şey Mine? Sen de görmüş geçirmiş türlü hadiseler yaşamış bir dinleyicimsin. Ara ara bağlanıp anlatıyorsun. Dökmeyeceğim eski mevzuları şimdi. Ama senin
2: şimdi
3: söyleyeceklerin
2: eski
3: önemli.
2: Eski mevzularla alakalı aslında benim bu söyleyeceğim öneri.
3: He.
2: Hani hatırlıyor musun? Ben önce babasıyla çalışmıştım. 6 ay falan maaş alamamıştım.
3: Evet.
2: Sonra oğluyla, hatırladın değil mi?
3: Unutmak yani ne mümkün. Onu da hatırlıyorum. Yayına bağlanıp ayrıldığın için hüngür hüngür.
2: Hayır, onu.
3: Hüngür hüngür yayında ayrılık acını anlattığını da hatırlıyorum.
2: Ay Doğan.
3: Ne oldu, geçti mi o?
2: Şimdi onu konuşmayalım. Ben şimdi diğerini...
3: Ama söyle, kapansın konu. Şimdi böyle deyince ben uzatırım. Geçti mi, geçti mi, geçmedi mi?
2: Geçmedi.
3: Bak şimdi akılsızsın Mine. Bana geçmedi dersen evet, ben iyice kanıtırım yani. Ama çok oldu bu mevzu bir sene. Evet. 6-7 ay oldu ya ayrılalı.
2: Evet, oldu o kadar da.
3: Hala hazırlıyor mu?
2: Yok. Bilmem.
3: Arada esiyor öyle ha. Ah arada, be evet. Devam etseydi nasıl olurdu falan filan.
2: Ne bileyim işte.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Hoş geldin Hilal. O zaman hemen gelelim konumuza. Nedir senin acaba ders oldu dediğin şey? Hoparlörle konuşma Hilal. Telefonu kulağa al. Her seferinde söylememe gerek yok bence. Evet, nedir acaba?
2: Eğer dost bildiğin ama kalabalıkta laf diyorsa bilin ki bu gerçektir. Gerçek duygusu odur. Yani sana bir kalabalıkta bir insan durduk yere kalabalık içerisindeki konuşma esnasında evet bu sinsi, evet bu kindar diyorsa birçok kişinin gerçek duygusu budur. Normalde
1: kim
2: asla
1: için?
2: Bir şey güvenmemelisi.
1: Nasıl yani, anlamadım. Baş başa
2: yani
1: iken her şey...
2: Sen dost biliyorsun. Evet, sen çok iyisin, çok güzelsin, her şey yolunda. Ama kalabalıkta böyle çiği alarak ufaktan ufaktan.
1: He, yani senle aslında arası iyi, o iyi olduğu halde birilerinin yanında senle böyle alay edercesine.
2: Aynen, ince işte böyle ince böyle gönder.
1: Aman işte ne anlar be Hilal, boş verin siz onu falan gibi şeyler.
2: Evet, evet, aynen.

0: Alo.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Özge, ben Ankara'dan Doğancan.
0: Hoş geldin Özge. Sen ne iş yaparsın?
1: Ben devlet memuruyum.
0: Kurcalamıyoruz. Geliyoruz konumuza. Nedir acaba ders oldu dediğin şey?
1: Doğancan, amirin asla karşı gelme. Bedelini bir şekilde o sana zaman geçse de ödetiyor.
0: Abine mi karşı gelme?
1: Amirine.
0: Ha, amirine ha. Ha. Ne oldu ki?
1: Evet. Şimdi ben ne iş versem yapar mısın diye bir sorunun muhatabıydım. Yapmam diye cevap verdim amirime. Şimdi beni geçici göreve gönderiyor.
0: Ama bu biraz da bir şey, kişisel münasebetlerle alakalı. Her amir aynı olacak diye bir şey yok yani. Peki burada yani onun gösterdiği tavır olmaması gereken bir tavır mıydı sence, diyeceğim
1: tabii, de. Tabii işimin dışında herhangi komik bir şey sordu bana. Ben de şaka yaptığını düşündüm.
0: Hı-hı. Ben ne alaka ya, ne yapacağım, ben öyle bir şey yapamam dedin. O da demek evet, öyle dedi. Geçici görev dediğin ne?
1: Geçici görevde kendi görev alanım dışında başka bir yere, daha zor. Hani sana bu ders olsun anlamında gönderdiği bir yer.
0: Oldu mu bari ders?
1: Daha gitmedim, bugün gideceğim. Bakalım ders olacak mı?
0: Allah kolaylık versin. Vardır bir hayrı be. Özge, ben öyle bakıyorum meseleye. Bazen bizim için böyle negatif görünen şeyler başka başka bir şeylere de vesile olabiliyor. O yüzden belki de o gittiğin görev yerinde seni mutlu edecek bir şeyle karşılaşırsın. Öyle bakalım
1: evet,
0: meseleye.
1: Evet, haklısın. Ben de aslında olaylara böyle bakıyorum. Ama yine de bir daha tamam yaparım derim. Nasıl olsa yaptırmayacak. Ben en iyisi biraz daha politik olayım diye düşünüyorum.
2: Bu sabah Doğan

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Merhaba Doğan Can, ben Eşref Tekirdağ'dan arıyorum.
2: Hoş geldin Eşref. Tekirdağ.
1: Tekirdağ.
2: Ay ne güzel. Hafta sonu yok, ne zamandır bakayım, Perşembe Yunanistan'dan dönerken uğradım, güzel bir köftenizi yedim.
1: Afiyet olsun. Ben de İstanbul'dan buraya geldim, buraya yerleştim.
2: Neyse, daha mutlusundur diye öngörüyorum. Hayat kaliten artmıştır.
1: Light bir hayat. Trafik yok, stres
2: evet.
1: Yok.
2: Oh ne güzel, hadi bakalım. Nedir acaba ders oldu dediğin şey?
1: Ben internet kafe işletiyordum zamanında. Yan tarafta da ufak bir dükkanım vardı. Hadi orayı da boş bırakmayın dedim. Orada bir PlayStation dükkanı açmayı düşündüm.
2: Tamam, konsol oyunu diyelim bir dahakine. Ay, evet.
1: Ondan sonra 4 tane büyük televizyon aldım. Servisi aradım. Dedim ne kadar takasın? Şu fiyatı verdiler bana. Dedim fiyatları ver. Ben de bana yüksek geldi. Bu işi yapan bir arkadaşım vardı. Evet. Onu aradım. Dedim Metin dedim böyle böyle bir durum var. Tamam abi geleyim dedi. Hiçbir şekilde fiyat sormadım, taktı. Dedim ne kadar borcum? İnanır mısın, servis istediği fiyata yakın fiyat istedi benden. Çok az bir farkla.
2: Tamam, ne olsun istiyorsun? Sonuçta maliyeti belli değil mi yani bu televizyon?
1: Yok, onun maliyeti. Şimdi servis her zaman pahalıdır. Ondan sonra...
2: Tamam, yakın bir fiyat dediğin ama daha aşağısı değil mi?
1: Tabii. Şimdi benim arkadaşım ailecide görüşüyoruz. Yiyoruz, içiyoruz beraber.
2: Ya abi bir şey söyleyeceğim. Yani o da üstüne azıcık da olsa kendi payını koymazsa ne anladın? Ne uğraşacak? Sen ne yani onun da işi buysa?
1: O parayı zaten koyacak. O hakkı onun.
2: Neye alıyorsun?
1: Şuna alıyorum. Servise çok yakın bir para istedi benden. Ondan sonra ben dedim Metin bu biraz fazla değil mi? Abi hakkı o dedi. Tamam dedi, teşekkür ederim dedim. Ondan sonra sen bana güzel bir ders verdin. Burada aldığım benim ders. Hayatta ne alırsam ne yaparsam hiçbir şekilde fiyatını almadan sormadan alıyorum, yaptırırım. Ayakkabı dahi boyattırsam fiyatını sormadan boyattırmıyorum.
2: Peki bir şey soracağım. Mesela uyduruyorum, normalde sana göre hakkı ne kadardı, o ne kadar istedi?
1: Bana göre atıyorum şu anda servis benden o zaman 1 milyar 200 milyon para istedi. 1 milyon 200 milyon 1 milyar 1200 milyon
2: 1200,
1: para istedi.
2: 1200 evet.
1: Bana göre hani 700 liraya bu olay bitebilirdi.
2: O ne kadar halletti?
1: Servis 1200 dediyse bu 1100 aldı benden.
2: Tamam ama 1200 servisin verdiği fiyatı nasıl yarı fiyatı neredeyse senin söylediğin. Ay bu kadar da ölücü olmayın ama siz de yani. Sen bak para kazanmak için yapıyorsun bu işi. Dolayısıyla bu yani vermeden alamazsın dediğimiz olay ya bir yandan. İşe yatırım bu yani.
0: Bu sabah Doğan

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta. Galata Köprüsü Eminönü'nden Dereboyu'na kadar 30, Barbaros Bulvarı Abasağ'dan Sirkeci'ye kadar 20, Vatan Caddesi Kavşağı'ndan Mert Ersapağ'ına kadar 22, Büyükdere Caddesi Temmastak girişinden Zincirlikuyu'ya kadar 30 ve Çağlayan Kavşağı'ndan Balmumcu katılımına kadar 27 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan İdealtepe'ye kadar 50, Uzunçayır'dan Kozyatağı'na kadar 30, Bostancı'dan Fener yoluna kadar 16, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Küçüksu Kavşağı'na kadar 25, İmez Köprülü Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 12 ve Üsküdar Ümraniyeten Bağlantı yolu Libatiye'den Ümraniye Kavşağı'na kadar 20 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Tem Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Tem Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde yönlendiriliyor.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı Yayın'da hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
0: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta. Galata Köprüsü Eminönü'nden Dereboyu'na kadar 30, Barbaros Bulvarı Abasağ'dan Sirkeci'ye kadar 20, Vatan Caddesi Kavşağı'ndan Merter Sapağı'na kadar 22, Büyükdere Caddesi Temmaslak girişinden Zincirlikuyu'ya kadar 30 ve Çağlayan Kavşağı'ndan Balmumcu katılımına kadar 27 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan İdealtepe'ye kadar 50, Uzunçayır'dan Kozyatağı'na kadar 30, Bostancı'dan Fener yoluna kadar 16, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Küçüksu Kavşağı'na kadar 25, İmez Köprülü Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 12 ve Üsküdar Ümraniyeten Bağlantı yolu Libatiye'den Ümraniye Kavşağı'na kadar 20 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Süper
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hız limitleri. Trafikte güvenlik almanın en önemli kurallarından biri hız limitlerine uymaktır. Hız arttıkça aracın durma mesafesi uzar, sürücünün tepki verme süresi azalır ve küçük bir hata büyük sonuçlara yol açabilir. Gideceğiniz yere birkaç dakika erken varmak güvenliğinizden daha değerli değildir. Hızınızı yol, hava ve trafik koşullarına göre ayarlayın.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi.